0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'yi hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz küresel aktör olamayacağını vurguladı. Türkiye, yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet, en güçlü ülkeler arasında yer alıyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alarak yuva kuran gençlere ikinci çocuk için hibe müjdesi verdi. Erdoğan, bölgedeki savaşa rağmen Nisan ayında ihracatın güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Cumhurbaşkanı enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin hız kazandığını belirtti. Sürecin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu, barış ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı. Yılmaz, Zengezur koridorunun stratejik önemine de dikkat çekti. Türkiye'nin bölgedeki savaşla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdurrahman El Sani ile bölgedeki son durumu görüştü. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. İran basını, Cask yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran'ın sıcak çatışmanın eşiğine gelmesinin ardından İran tarafından açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, askeri yöntemlerin çözüm olmadığını vurguladı, ABD'ye uyarıda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın çok büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Belirsizliklerin uzun sürebileceğini işaret etti. Türkiye'de enerji arzı çeşitlendirme stratejisi sayesinde bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Bayraktar, alınan tedbirlere değindi. Kriz yıl sonuna kadar devam ederse sadece enerjide 1,5 trilyon liralık bir yükü üstlenmiş olacağız dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek. Komisyonda küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisi ve alınan tedbirleri de değerlendirecek. Nükleer tesislerde siber güvenliğe ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan yönetmelikle nükleer tesislerin işletilmesinde sıfır hata prensibiyle siber savunma hatları oluşturulması zorunlu hale geldi. Araç bilgilerine erişim belirli şartlara ve katılım payına bağlandı. Sorgu veya dönen kayıt başına 2 lira işlem katılım payı alınacak. Noterlik Kanunu yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Sektörün uluslararası alanda en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Savunma Havacılık Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 heyecanı başlıyor. Saha 2026 bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. Bu arada bu yıl dünyada denenmiş, denenmemiş ilklere de imza atılacak. 200'ün üzerinde son teknoloji ürün tanıtılacak. İstanbul Bakırköy'de 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Söz konusu yollar 5 gün boyunca 7-19 saatleri arasında kapalı olacak. Sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları istendi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Şihur ve Harayip beldelerine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 belde için daha saldırı tehdidinde bulunduğu bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri istendi. Rusya Zafer Günü dolayısıyla 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Ukrayna ile geçici ateşkes ilan etme kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın 5 Mayıs Salı gecesi saat 24'ten itibaren ateşkes uygulayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınında silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine gizli servis Beyaz Saray'a giriş çıkışları kısa süreliğine durdurdu. Haberleri sunduk.

Sabahın Namesi. Ege'nin kalbi İzmir'den Sabahın Namesi ile tüm dinleyenlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Yeni bir günün eşeğinde musikimizin en nadide eserleriyle gönüllerinize dokunmak, sabahın dinginliğini notalarla çoğaltmak niyetindeyiz. Kahvaltı sofralarınıza huzur, güne başlarken yolunuza zerafet katmak için özenle hazırladığımız Sabahın Namesi'nde yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetimde Ömer Faruk Öğüt ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Saat 10'a kadar Türk Sanat

Müziğinin sevilen şarkılarıyla sizinleyiz. Efendim programımız Mustafa Doğan Dikmen'in sevilen icrasıyla dinleyeceğimiz Acem Aşıran şarkıyla başlıyor. Rast geldim iki cane, biri al giymiş, biri mavili.

Ali Kovbacan'ın sonu Acemi Şiran eserini Şidem Sağlam seslendirdi. Sevgili dinleyenler, programımız boyunca TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden sizlerden gelen mesajları da takip ediyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden sevdiklerine ve bizlere selam gönderen dinleyenlerimiz var. Sizler de sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilir, sevdiğiniz şarkıları ve selamlarınızı Sabahın Namesi ile paylaşabilirsiniz. Programımızda şimdi de Necmettin Yıldırım'ın sesinden sözleri Cansın Erol Ozan'a, bestesi Selahattin İçli'ye ait şarkıyı dinliyoruz. Eski şarkıları çoktan bıraktım, yepyeni ümitler bana gel diyor.

Mayıs ayının o kendine has serinliğiyle sıcaklığı arasında salınan bu güzel sabahında doğa adeta en zarif renkleriyle sergiliyor kendini. Açan çiçekler, uzayan günler ve içimizi hafifçe ısıtan umut. Bize sabahın namesinde Mayıs ayının bu taze ve içten duygusuna yakışan şarkılarla size eşlik etmeyi sürdürüyoruz. Şimdi baharın ruhunu taşıyan güftesi ve bestesi Tahsin Karakuş'a ait Acema Şiran makamındaki güzel bir İzmir eserini Gönül Yazar ve Belkıs Özener'in icrasıyla dinliyoruz. Şu İzmir'in dağlarında bülbül öter bağlarında.

Türk sanat müziğine sesiyle hayat veren Zeki Müren'in icrasıyla sözleri Cengiz Altuntaş'a, bestesi Mehmet Ilgın'a ait Rast makamının o içli ve dingin havasını taşıyan kıymetli bir eseri dinliyoruz şimdi Sabahın Namesi'nde. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana.

Sabahın Namesi'nde sözleri Mustafa Nafiz Irmağ, bestesi Üstad Saadettin Kaynağı ait Rast makamındaki sevilen şarkıya kulak veriyoruz şimdi. Umut Akyürek geliyor mikrofona. O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor.

0: gelir. Bir gece ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim.
1: Ümit Yaşar Olcan'ın dizeleriyle Rüştü Şardağ'ın Rast makamındaki eserini Yaşar Özel'in sesinden dinledik. Musikimizin sevilen şarkılarıyla Sabahın Namesi devam ediyor. Saat 8'den itibaren TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşan iletilerinizde bir şarkının en güzel notalarına satırlarınızla eşlik edeceğiz. Efendim Sabahın Namesi'nde Belginer Olgun doğdu. Dramalı Hasan Hasgüler'in Rast eseriyle geliyor şimdi mikrofona. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi.

Sabahın namesinde musikimizin sevilen şarkılarıyla yolda olanlara, işe yetişenlere, evinde hazırlığı yapanlara kolaylıklar diliyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıda güne güzel bir adım atmak isteyen tüm radyo dostlarımıza armağanımız olsun. Güftesi Atıf Kahraman'a, bestesi Selahattin İçli'ye ait Rast makamındaki şarkıyı dinliyoruz. Ahmet Özhan söylüyor. Çoktan beri bir kız tanırım ben Sarıyer'de. Boy posonda, kaş göz onda, esmer ona derler.

Efendim, aramıza yeni katılan kıymetli dinleyenlerimize hoş geldiniz diyoruz. Günün bu güzel saatlerinde musikimizin sevilen şarkıları eşliğinde gönüllerinize dokunmaya devam ediyoruz. Sabahın namesi hatıraları canlandıran, duygulara tercüman olan namelerle devam ederken sizleri de bu zarif yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyoruz. Güftesi ve bestesi Duramalı Hasan Hasgüler'e ait Rast makamındaki şarkıyı Sevim Tanüre'nin arşiv kayıtlarında sevilen icrasıyla dinliyoruz. Bahar gelir bülbül öter, yârim gözlerimde tüter, ayrılık ölümden beter, yeter bu hasretlik yeter.

Selahattin İçli'nin Hüseyin'i şarkısını Tarkan Tevetoğlu seslendirdi. Zeytin Gözüm Sana Meylim Nedendir? Efendim Gaziantep'ten Ali Özyener'in isteğiydi bu şarkı. Gaziantep İpek Yolu Türk Sanat Müziği Derneği korosu arkadaşlarına ve tüm sevdiklerine armağan etmişti dinleyicimiz bu eseri. Sevgili dinleyenler, programımız boyunca sizlerden gelen

gelen mesajları da takip ediyoruz. TRT Nami'nin Instagram sayfasında paylaştığınız gönderilerin altına yazdığınız selamlar ve eser istekleri bizlere ulaşıyor. Sizler de bu sabah dinlemek istediğiniz Türk Sanat Müziği'nin en güzel şarkılarını ve selamlarınızı TRT Nami'nin Instagram sayfasında bizlerle paylaşabilirsiniz. Belki birazdan sizin mesajınız da sabahın namisinde yer bulur. Programımızda şimdi Esra İçöz, Yalçın Turan'ın Hüseyin'in şarkısıyla geliyor huzurlarınıza. Kasımpaşa kıyıları tersane, bir yar sevdim, alimallah bir tane.

Efendim, sabahın amesinde günün kelimesi olarak bugün Hıdrellez'i seçiyoruz. Baharın en taze nefesiyle birleşen, bereketin, umudun ve dileklerin simgesi olan bu güzel gün, kültürümüzde yüzyıllardır baharın gelişiyle birlikte kutlanan kadim bir gelenektir. Hızır'la İlyas'ın buluştuğuna inanılan bu özel zaman dilimi, toprağın uyanışı, gönüllerin yenilenmesi ve dileklerin gökyüzüne emanet edildiği bir umut kapısıdır. Sabahın namesinde biz de Hıdrellez'in bu neşesini ve tazeliğini, içimize serptiği umut duygusunu sizlerle paylaşıyoruz.

Sevgili dinleyenler, sabahın erken saatlerinde yollara düşen tüm dinleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Güne adım atmak üzere evlerinden çıkanlar, işine yetişmeye çalışanlar, okul yolunda olanlar ve direksiyon başında sabahın sessizliğini paylaşanlar. Her birinize sakin, güvenli ve huzur dolu bir gün ve yolculuk diliyoruz. Günün telaşı artmadan önce yolunuzda kısa bir nefes aralığı olsun. Sabahın dinginliği size eşlik etsin ve radyonuz TRTname'de kalsın. Türk Sanat Müziğimizin seçkin eserleri yolunuza zerafet, kalbinize huzur katsın diyoruz. Hasan Eylen yolda olan tüm dinleyicilerimiz için Uşak Türküyü seslendiriyor. Fındıklı bizim yolumuz.

Efendim sabahın namesi her sabah olduğu gibi bugün de sizden gelen mesajlarla, iletilerle daha anlamlı TRT Name'nin sosyal medya hesaplarından bize ulaşıp sevdiklerine namelerle bir selam vermek isteyen tüm radyo dostlarımızı bekliyoruz. Nazan Sıvıcı, radyo başındaki tüm dinleyicilerimiz için Uşak Türküyü seslendiriyor. Kadife'den Kesesi.

0: İstek zamanı.
1: TRT Nameli şimdi sözü ve mikrofonu biraz da siz kıymetli dinleyenlerimize bırakıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizlere ulaşan o kadar içten, o kadar anlamlı iletiler var ki yurdun dört bir yanından yükselen bu dostluk sesleri aynı duyguda buluşmanın en güzel örneğini oluşturuyor. Her bir mesajınız, bir selamın sıcaklığını, bir tebessümün içtenliği gibi ulaşıyor bizlere. Bizler de bu güzel paylaşımlarla aynı namide paylaşmanın, buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz sizinle. İlk isteğimiz Mustafa Kınan'ın isteği. Bizlere günaydın, Kayseri'den günaydın diyor dinleyicimiz. Efendim bu şarkıyı Harun Oğuz'a mesai arkadaşları Hatice Öztürk, Mustafa Akboğa, Elif Günay, Gülhan Demir ve radyosunun başında birbirinden kıymetli TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Elif Güreşçi'nin icrasıyla. Sözleri Vecdi Bingöl'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait Hüzzam eseri dinleyeceğiz. Peki bu şarkıya kimler ortak oluyor? İhsan Demircioğlu Ankara Yeni Mahalle'den tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu bizlere günaydın diyor. Orman Bey Köyü Tokat'tan İlyas Aydın tüm sevdikleri ve dostlarını bu şarkıya ortak etmiş. İmran Ertuğ Ankara'dan selamlamış bizleri. Burç İnanım'ın sıradaki şarkı kardeşim ve tüm dostlarım için gelsin demiş. Elif Güreşçi söylüyor. Gözünün rengini sordum kara sevda dediler. Benim Mecnun edenin ismini Leyla dediler.

Kayseri'den Durmuş Altuntaş, TRT Nami dostları ve tüm Türk sanat müziği dinleyenleri için güftesi Hüseyin Suat Yalçın'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait Hicaz eseri bizden istemişler. Efendim İhsan Özdoğan bizlere bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Gülşehir Nevşehir'den günaydın diyor ve dostlarını ve sevdiklerini ortak ediyor bu eseri. İbrahim Kaçar Eskişehir'den, Fethiye'den Bayram Gökçen torunlarıyla birlikte dinliyormuş. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim TRT İzmir Radyosu stüdyolarından. Kayseri'den İsmet Köklü, Manisa'dan Salih Kurt, ailesi ve TRT Name dostlarıyla birlikte ortak oluyor bu şarkıya. Melihat Güse söylüyor. Kalmadı bende ne arzu ne gönül, kime aldanmadı divane gönül.

0: TRT Name. Yol durumu.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağından 3 ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşımı aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ile 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.
0: TRT Name.

0: CRC Name. Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Konya hariç, Karadeniz, Sinop hariç, Doğu Anadolu, Van hariç, Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 17, İzmir 21, Antalya 23, Ankara 13, Bolu 9, Samsun 15, Erzurum 11 ve Şanlıurfa 18 derece olacak.
0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenler, hava ve yol durumunun ardından sabahın namesinde şimdi sözleri Mustafa Töngemen'e, bestesi Erdinç Çelikkol'a ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz. Ali Rıza Kural söylüyor.

0: İstek zamanı.
1: 8.28'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz iletiler ve istek şarkılarla devam ediyor. Hani hep söylüyoruz ya, çiçek bahçesine çevirmişsiniz. Sosyal medyadaki iletilerinizi gördükçe ekip olarak da mutlu oluyoruz. Hemen belirtmek istedim. Dikili'den Güler Sunar Karahan'ın isteğini yerine getireceğiz şimdi. Bu eseri İstemir TSM korosundaki arkadaşlarına, TRT Name dostlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz. Alp Arslan, güftesi Fatma Onur'a, bestesi Hasan Eylen'e ait Kürdili Cazkar makamındaki şarkıyı seslendirecek. Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden Salim Uğuz da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Almanya'dan Fatma Ateşok tüm sevdiklerini ortak ediyor bu esere. Aynı zamanda bakalım Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor sabahın namesi dinleyicilerine. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, eşi Zeynep Hanım, çocukları, torunları, tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Enis Türk İzmir'den güzel ülkeme günaydın. Burçin Hanım sıradaki eseri eşim Ayşen'e, oğluma, kızıma, torunlarıma ve radyosunun başındaki tüm TRT Name dinleyenlerine armağan etmek istiyorum demiş. Alp Arslan geliyor mikrofona. Sen benim gönlümde öyle özelsin, birine söylesem bu kim diyecek?

Evlerinde çaylarını yudumlayarak bizi dinleyen tüm TRT Name dostlarımıza huzur dolu bir sabah diliyoruz. Efendim şimdi dinleyeceğimiz şarkı sizin için gelsin. Yasemin Yiğit'in isteğini yerine getiriyoruz. Yağmurlu bir Adana sabahından günaydın diyor dinleyicimiz. Meltem Seyfi Oğlu'dan demişler. Biz Deşe Öztaş icrasıyla sizlere bu şarkıyı armağan edeceğiz. Eşine, kızlarına ve torunları için istemiş bu eseri. Peki bu şarkıya başka kimler ortak oluyor? Adnan Önem Aydın Karacasu'dan tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Aynı zamanda Mehmet Üstün Barutçu Alanya'dan selamlamış bizleri. Gönlümüze, yüreğimize sağlık, güzel bir gün diliyor. Efendim annem için istiyorum sıradaki şarkıyı demiş. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç selamlıyor bizleri. Aynı zamanda Ankara'dan Mesut Mor. Tüm TRT Name dinleyenlerine hayırlı bir sabah diliyor. Biz de Neşe Öztaş'ın icrasıyla güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya, bestesi Erdoğan Berker'e ait Rast makamındaki şarkıyı dinliyoruz şimdi. Anlat bana gül goncası gördün mü dikensiz, gül renkli yüzün benli de göğsün niye bensiz?

Matuk Sanat Müziği Koro Şefi Levent Özger, Koro Başkanı Hamza Başören ve koro arkadaşları için güftesi ve bestesi Ferit Sıdal'a ait Rast makamındaki şarkıyı istemiş bizlerden. Efendim bu şarkı aynı zamanda Burdur'dan Zeki Gün ve tüm sevdikleri için de gelecek. Fevzi Akşen günaydın diyor ve sıradaki şarkıyı TRTName dinleyenlerine armağan ediyor. Osman Soygü'den Kayseri Karakimse Mahallesi'nden tüm sevdikleriyle birlikte bu esere ortak oluyor. Turgay Kızıltuğ söylüyor. Hicran olacaksa bu aşkın sonu, bırak git kalbime, delme boş yere.

Hatay Antakya'dan Abuş Bakır tüm TRTname dinleyenlerine sevgi ve selamlarını göndererek bu şarkıyı eşi Gülşen Hanım'a, evlatlarına ve Sabahın Namesi ekibine armağan etmiş. En güzel sabahlar bizimle olsun diye de eklemiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim Trabzon'dan Ali Aydoğdu, Yomra Özdil Mahallesi sakinleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Aynı zamanda Selda Karayiğit Edirne'den gönül dolusu sevgi ve selamlarını göndermiş. Musiki mirasımızın en nadide eserlerini dinlemek ve paylaşmak ne güzel. Mümkünse Nisan yağmuru kadar kısa süren hayatımız adlı eseri rica ediyorum demiş. Sevgili yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu mutlaka listesine almıştı. Yetiştirebilirsek o eseri çalacağız size. Ama yetiştiremezsek şimdiki dinleyeceğim şarkıyı da gönlünüze almış olalım. Rize Fındıklı'dan Ayşe Sevim Gürgölen bizlere günaydın diyor. Rize Fındıklı'ya sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz TRT İzmir Radyosu stüdyolarından. Efendim Gaziantep'ten Ali Özyener tüm dostları ve arkadaşları için, aynı zamanda İpek Yolu Türk Sanat Müziği Derneği için bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında bir istek daha alalım. Bartın'dan Musa Aytu, her şey sağlıktan, güzellikten yana olsun Burçin Hanım.

demiş. Öyle olsun efendim. Metin Milli, güftesi Özdemir Kipere, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Uşak eseri seslendiriyor şimdi. Kumruları dinledim, susu verdiler, rüzgarları bekledim. Sensiz estiler.

Melda Kuyucu Kılıç'ın icrasıyla güftesi Orhan Arıtan'a bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Üzzam şarkıyı istedik. Manisa 75. Yıl Mahallesi'nden Mehmet Uluyurt'un isteğiydi bu şarkı. Efendim tüm sevdiklerine ve dostlarına armağan etti dinleyicimiz bu güzel eseri. Şimdi güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait Uşak eseri Muazzez Ersoy'un icrasıyla dinleyeceğiz. Savaş Özatan'ın isteğini yerine getiriyoruz. İzmir'den bizlere selam veren dinleyicimiz tüm TRTname dinleyenleri için istemiş bu şarkıyı. Aynı zamanda hemen bakıyoruz şimdi. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan tüm sevdikleriyle birlikte bu esere ortak oluyor. Uğur Heybeli Isparta Senir Kent'ten günaydın demiş. Gülçin Burçin Engin Gülhan Koray ve Dilşat Heybeli için gelsin bu dinleteceğiniz şarkı diye belirtmiş dinleyicimiz. Zeki Özceylan Alanya'dan bizleri selamlıyor. Eşi Süheyla Hanım, Enver Sağroğlu, eşi Muhalla Sağroğlu, Dursun Değirmenci ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Gültekin Örücüler İzmir'den yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Nadir Fidan'a armağan ediyor bu şarkıyı. Ordu'dan Leyla Çabuk, Talat Boztepe, Balıkesir Bahçeli Evler'den günaydın diyerek tüm Türk Sanat Müziği sevenlere ve bizlere armağan etmiş bu eseri. Çok teşekkür ediyoruz. Cevriye Avcıbaşı Manisa'nın Şamar Köyü'nden oğlu Selçuk ve kızı Fatma ve damadı Kaan'la birlikte bu esere ortak oluyor. Hep birlikte dinliyoruz. Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir. Gözlerin hayat verir, aşkınsa eceldir.

Manisa Salihli'den Hasip Uygun bu şarkıyı TRT Name dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor. Gülden Marmara'dan güftesi ve bestesi Gündoğdu Duran'a ait Kürdili Cazken şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim aynı zamanda Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken de TRT Name dinleyenleriyle birlikte bu esere ortak oluyor. Mehmet Andız Hatay Antakya'dan güzel bir salı gününden herkese günaydın Burçin Hanım. Yurdumun dört bir yanına sımsıcak selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün benim doğum günüm. Güzel bir şarkı armağan ederseniz çok mutlu olurum demiş. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel yıllar diliyoruz. Ve bugün TRT Name'de dinleyeceğimiz bütün güzel şarkıları da size armağan ediyoruz o vakit. Nice yıllar. Nur Genç İstanbul Şile'den TRT Name dinleyen radyo dostlarını ve tüm sevdiklerine bu şarkıya armağan ediyor. Güzel bir hafta olsun demiş. Çok çok güzel bir hafta olsun aynı zamanda. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, İmran Ertuğ, Suna Kocak, Gülden İbiş İmamoğlu, Zafer Özkara, Leyla Çabuk, Meral Özhan, Seniha Cengizhan ve adını sayamadığım biri birinden değerli Sabahın Namesi dinleyicilerine bu şarkıya armağan etmek isterim demiş. Alanya'dan Dilek Yıldız günaydın diyor bizlere. Biz de Alanya'ya sevgi ve selamlarımızı gönderelim. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından. Efendim Gülden Marmara geliyor mikrofona. Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın, sanma ki hikayesi şu titreyen dalların.

Yeni saatin ilk dakikalarında Nazan Sıvacı'nın icrasıyla güftesi Hüseyin Yurdabak'a, bestesi Semahat Özden sese ait Uşak eseri dinleyeceğiz. Bolvadin'den İbrahim Özdemir'in isteği efendim bu şarkı. Tüm sevdiklerine ve dostlarına armağan ediyor bu eseri. Aynı zamanda İzmir Kemalpaşa'dan şu an bizleri dinleyen Kenan Karanfil ve dostları için de dinleyeceğiz bu eseri. Caner Şafak Uzunömeroğlu Ordu'dan günaydın diyor. Burçin Hanım sıradaki eseri 19 Eylül Musiki Derneği ve koru şefimiz Ali Karahan hocama armağan etmek istiyorum demişler. Peki sizin için de gelsin o vakit. Aynı zamanda evet şu an bakıyoruz isteklerimize. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı dostları ve sevdikleri için istemiş. Aynı zamanda İlhan Soydemir, Ahmet Bahadırlı, Erdoğan Hayta ve Halil Yılmaz Maden Beyler için de gelsin. Çünkü bugün doğum günleri demiş. Sağlıklı, nice güzel yıllar diliyoruz biz de. Efendim Nazan Sıvacı söylüyor. Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.

0: TRT Name.
1: Gaziantep'ten Gültekin Erkılıcı'nın isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve tüm Türk sanat müziği sevenlere armağan ediyor bu şarkı. Instagram'daki dinleyicilerimize şimdi bir merhaba diyelim. İzmir Güzel Yalı'dan Hüseyin Görgülü, iyi yayınlar diliyorum Burçin Hanım, yazmıyorsam da sizden nameden uzak değilim demiş. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Emine Atamer, iyi ki varsın dediğimiz insanların hayatımızda olması dileğiyle Trabzon'dan günaydın diyor. Günaydın diyoruz Trabzon'a. Gaziantep'ten Arzu Bostancıeri TRT Name dostlarına sevgilerini gönderiyor. Nadire Hanım yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Nidebor'dan Şükrü Özdamar sevdiklerini ve dostlarına ortak ediyor bu şarkıya. Uşak'tan Şahap Ünal torunu Ares'le birlikte bu esere ortak oluyor. Mevlüt Koç, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Sabahın namesi TRT Name demiş. Teşekkür ediyoruz. Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan, günümüz aydın, işlerimiz de bereketli olsun diye eklemiş. Ne güzel bir dilek. Gilda Taras Polat yine bizlere hayırlı sabahlar diliyor tüm TRT Name dostlarına. Benal Taras, güzel, sağlıklı, mutlu bir gün olsun demiş. Öyle olsun efendim. Balıkesir Edremit'ten Yaşar Erdoğan, aynı zamanda Balıkesir'den Mehmet Uçak, hayırlı, bereketli bir gün olsun. Dinleteceğiniz tüm şarkıları Turgutlu'daki dostlarıma ve Ali Balcı'ya ve tüm sevdiklerime armağan etmek isterim diye belirtmiş. İsmail Etişken, Karabük Safranbolu'dan, Ahmet Uzal İzmir'den ve Kayseri'den İsmet Bey yine TRT Name dostlarını selamlayan dinleyicilerimiz arasında. Efendim, Nalan söylüyor, Boş Çerçeve.

Efendim Ankara'dan Hacer Kaya, Kazankaya ve Coşkun Bey, eşim Coşkun Bey ve mesai arkadaşlarım için sizden bir şarkı istiyorum. Güftesi ve bestesi Selami Şahin'e ait Muazzez Abacı'nın icrasıyla dinleyeceğiz bu eseri. Aynı zamanda Osman Selçuk Altun, Kara Mürsel'den bizlere günaydın diyor. Eşi Pınar Çetin Altun ve TRT Name dostlarıyla birlikte bu esere ortak oluyor. Zonguldak Çaycuma Kayabaşı Köyü'nden Yusuf Karakök, tüm sevdikleri ve aynı zamanda Zonguldak Çaycuma Kayabaşı Köyü'ndeki herkese armağan ediyor bu şarkıyı. Musa Özçelik bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında bir şarkı istemişsiniz bizden. Ben şimdi de bu isimleri vermek isterim. Efendim Özcan Afacan, Mehmet Güceyener, Ümit Kaya Çelebi, Ferial ve Selçuk Arabacıoğlu ile birlikte Denizli Tavas'taki tüm sevdiklerini armağan ediyor bu şarkıyı. Yunus Şen Ocak da Denizli'den bizlere günaydın demiş. Aynı zamanda Şahap Ünal Uşak'tan, Niksar'dan Selami Kabakçı, Zonguldak'tan Muzaffer Yahşi. Sıradaki şarkı İzmir'deki TRT Name dostlarıma armağanım olsun demiş. Eskişehir'den Tuncel Erol selam diyor bizleri. Aynı zamanda Deniz Kargamenon bizlere günaydın diyor ve Nuray Öngeç, çok özür dilerim, Güftesi Nuray Öngece bestesi Soner Özer'e ait bir eser istemişsiniz. Mutlaka yer vereceğiz programımızın ilerleyen dakikalarında. Sevgi ve selamlarımızı da göndermiş olalım. Muazzez Abaca söylüyor bu şarkı. Aynı zamanda Samsun'dan Seniha Cengiz Han, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına ve TRT Name dostlarına ve eşi Mehmet Bey ve oğullarına armağan ediyor bu eseri. Muazzez Abacı'nın icrası ile dinliyoruz. Sen gittin ya yaşantımın bir anlamı kalmadı. Sen gittin ya pencereme bir gün güneş doğmadı.

İzmir Narlıdere'den Hamise Aracı sıradaki istemiş olduğu şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Samsun 19 Mayıs'tan Recep Akkurt da bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında TRT Name dinleyen herkese armağan etmiş bu şarkıyı. Aynı zamanda evet Mehmet Gücü Yener Sabahı Namesi ekibine sevgilerini gönderiyor dostlarıyla birlikte. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden selamlar olsun demiş. Yekta Metin, Ali Tunç ve Mahir Tekin için gelsin bu şarkı diye eklemiş dinleyicimiz. Ankara'dan Hacer Kaya yine sevdikleriyle birlikte ortak oluyor bu esere. Zeki Başoğlu, ne gündüzüm var ne gecem, bilmem hangi dağlara gidem. Her sabah saat 7'de TRT Name'de Sabahın Namesi programını dinlerim diye bizlerle güzel bir dörtlük paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Murat Odabaşı, günaydın, mutlu sabahlar İstanbul Avcılar'dan. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Şarkıların ruhumuza yaydığı dinginlikle yeni günü karşıladığımız programımız çok güzel demişler. Güzel sözleriniz için var olun. Efendim sıradaki şarkıyı TRT Name dinleyen tüm dostlarına ve Osmaniye'den Fahri Özdemir ve ailesine armağan ediyor dinleyicimiz. Müzeyyen Yüceardı Bulut, günaydın olsun Burçin Hanım. TRT Name dostlarıma ve emeği geçenlere sevgilerimi gönderiyorum demiş. Medyaşen Sancakoğlu, güftesi Fethi Dinçer'e, bestesi Avni Anıl'a ait Nihavend eseri seslendiriyor şimdi. Kaderimde hep güzeli aradım, içimdeki sazlar başka, söz başka.

kalpler aynı namede buluşunca gün daha da güzel olur diye düşünüyoruz. Efendim güneşi penceresinden selamlayanlara da günaydın. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı radyosunun başında olan tüm TRT Name dostlarımız için gelsin. İstanbul'dan Selçuk Sümer'in isteğini yerine getiriyoruz. Bu eseri Hülya Özcan Sümer'e armağan ediyor dinleyicimiz. Erzurum'dan Durak Çağatay da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Van'dan Özçelik Okayar, Ayşe Öz, Mehmet Gücü Yener ve Musa Özçelik bu şarkıya yine ortak oluyor. Van'a selamlarımızı gönderelim. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Bülent Çalış, İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlar, günaydın Burçin Hanım. Bir şarkının kıyısında, bir kokunun izinde, damağa düşen bir tadın hafif sızısında hayata yeniden tutunmanın incelikli armağanı. İnsan uyanırken dünyaya değil, önce kendi kalbine döner demiş. Güzel sözleriniz için var olunuz, sağ olunuz. Aynı zamanda Zehra Bıçakçı yine İzmir'den selamlıyor bizleri. Dostlarıyla birlikte ortak oluyor bu şarkıya. Aydın Çine'den Seçil Kamber, tüm yayın ekibine ve dostlarıma sevgilerimi göndermek isterim demiş. Sevgiler bizden size gelsin. Aydın Çin'e bizleri dinleyen tüm TRT Name dinleyenlerini selamlıyoruz. Gülçin Özçelik Koç Bursa'dan günaydın diyor. Eşi Yiğit Ender Bey ve çocuklarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Erdek'ten Gülsefa Koç Yiğit Can Polat sizinleyim. Güzel eserlerle teşekkür ediyoruz demiş. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Kulak verip gönül verip dinlediğiniz için. Ali Onar merhaba demiş bizlere yine. Bolu'dan İrfan Turgut Selçuk da yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında. Şimdi güftesi Aşık Ömer'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Hicaz eseri dinliyoruz. Fatma Arslanoğlu'nun icrasıyla. Ela gözlerine kurban olduğum yüzüne bakmaya doyamadım ben.

Efendim Meral Özsan Uşak'tan gönül dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor eşi Erol Bey'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Bolu'dan İrfan Turgut Selçuk yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında, Adana'dan Selahattin Erzi eşi Yıldız Hanım ve tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Oğuz Onur Ankara Küçük Esat'tan bizlere günaydın demişti. Şimdi Arif Beşdemir'in isteğini yerine getiriyoruz. İstanbul'da bulunan eşim ve kızım Başak için isterim bu şarkıyı demiştim. TRTname dinleyicilerine armağan ediyor. İstanbul'a da sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Yahya Geylan, güftesi Reşat Özbirinci'ye, bestesi Avni Anıl'a ait Hüzzam şarkıyı seslendiriyor. Ağlaya ağlaya giderim diyor, ayağı eşikten dışarıda gelin.

0: CRT Name.
1: 9.42'yi gösteriyor saatlerimin sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nin artık son dakikalarına yaklaşıyoruz. Bursa'dan Fatih Sedalı'nın isteğini yerine getiriyoruz. Efendim bu şarkıyı Yakup ve Yusuf Bey'e armağan ediyor. Aynı zamanda Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik, eşi Saynur Hanım ve tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında İzmir'den Zehra Bıçakçı tüm dostları için sıradaki şarkıyı istemiş. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Umut Akyürek güftesi ve bestesi Üstad Yılmaz Yüksel'e ait Hüzzam makamındaki şarkıyı seslendiriyor şimdi. Çekemezler sevgimizi, bilemezler kalbimizi.

Samsun'dan Reyhan Maş, TRT İzmir Radyosu'nun sabahın namesi dinleyicilerine sevgi ve selamlarını gönderiyor. Efendim, güzellikler sizlerle olsun demiş. Bu güzel dileklerinizi paylaşıyoruz. Ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı eşine, ablasına ve sevdiklerine armağan ediyor. Radyosunun başında şu an TRT Name dinleyen tüm gönül dostlarımız için Mesem Özşimşir söylüyor güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz şarkıyı. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık. Sanki birbirimizi yıllarca aramıştık.

Mehmet Gücüyener'in isteğini yerine getiriyoruz. Bandırma'ya da selam ve sevgilerimizi gönderelim. Bu şarkıyı Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çelik, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi ve tüm sevdiklerini armağan ediyor dinleyicimiz. Yaşam paylaşınca güzel, değerli ve anlamlı, yürekten teşekkür ederiz demiş. Biz yürekten teşekkür ediyoruz. Gönül verip, kulak verip bizleri dinlediğiniz için. Sevgili teknik yönetmenim Ömer Faruk Öğüt sizler için hazırladı bu şarkıyı. Yapımcım Alparslan Kara İbrahimoğlu ile birlikte Mine Geçeli söylüyor. Güftesi Şemsi Belli'ye, bestesi Muzaffer İlkar'a ait Hicaz eseri. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtim.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Nağmesi'nde bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik masada bu yayını sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Ömer Faruk Öğüt'le birlikte mikrofon başında ben Burçin Tabur. Bugün de sizlere eşlik ettik efendim. Sevgili dinleyenler, yarın 6 Mayıs. Türkiye'de radyo yayıncılığının başlangıcı kabul edilen 6 Mayıs 1927'nin yıl dönümünde TRT radyoları 99 yıllık köklü bir yayın serüvenini geride bırakıyor. Bir asra yaklaşan bu uzun yolculukta kimi zaman bir haberin sesi, kimi zaman bir türkünün nefesi, kimi zaman da bir duygunun en yakın eşlikçisi olduk. Ve bugün hala aynı inançla mikrofon başındayız. Siz neredeyseniz orada olmak için. TRT radyoları 99 yıldır olduğu gibi yarın da aynı heyecanla, aynı sorumlulukla ve aynı sevgiyle sizlerle olmaya devam edecek.

0: CRC Name.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alarak yuva kuran gençlere ikinci çocuk için hibe müjdesi verdi. Erdoğan, bölgedeki savaşa rağmen Nisan ayında ihracatın güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'ye hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz küresel aktör olamayacağını vurguladı. Kabine toplantısının ardından hitap eden Cumhurbaşkanı, Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin hız kazandığını belirtti. Sürecin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu, barış ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı. Ermenistan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi sonrası hitap eden Yılmaz, Zengezur Koridoru'nun stratejik önemine de dikkat çekti. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. İran basını, Cask yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Katil İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı küresel somut filosunda alıkonulan Türk aktivistlerden biri daha Türkiye'ye getirildi. Sağlık kontrolü gerekçesiyle Türkiye'ye dönüşü geciktirilen Hüseyin Oral, havalimanında tekbirlerle karşılandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin saha çalışmalarını ve yol haritasını açıkladı. Bugünden itibaren bütün çalışma arkadaşlarımız sahada olacaklar dedi. Özel, partisinin çalışma toplantısı sonrasında konuştu. Sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çetelerle mücadele kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır darbe indirildiğini belirtti. Gürlek, vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davada yargılama sürüyor. 3'ü tutuklu, 41 sanık ikinci duruşmada yeniden hakim karşısına çıktı. Dava dosyasındaki iddialar tanık ve mağdur iş insanlarının beyanlarına da yansıdı. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra Muhittin Böceğin bilgisi dahilinde oğlu Gökhan Böceğin İmamoğlu ailesine destek için iş insanlarından para istediği ortaya çıktı. FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli iki operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli 3 ilde otomobil dolandırıcılarına düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Sakarya'da kuvvetli yağış etkili oldu, dereler taştı, bazı yollar zarar gördü. Pamukova ilçesinde tarım arazileri su altında kaldı. Pamukova'da suyla dolan alt geçitte araç içinde mahsur kalan anne oğul kurtarıldı. Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı artmaya başlıyor ancak yağışlar bazı bölgelerde aralıklı olarak devam edecek. 3 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Perşembe günü ise sıcaklığın mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Ankara yağışlı en yüksek 13, İstanbul yağışlı 17, İzmir parçalı bulutlu 21 derece olacak. Çin'in Hunan eyaletinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. 26 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haberleri sunduk.

geçmiş zaman olur ki. TRTname İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde, yepyeni bir geçmiş zaman olur ki programıyla yine sizlere sesleniyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Kim bilir, belki bugün bizleri araçlarınızda, evlerinizde ya da iş yerlerinizde dinlemektesiniz. Sesimiz her nereye ulaşıyorsa bilin ki sizlerle ortak duyguları bugün yine bu frekansta paylaşmaya devam edeceğiz. En güzel şarkı

şarkılarla gününüzü renklendireceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün yayınımıza Kürdeleyici Asker makamında şarkılarla başlıyoruz. İlhami Çetik'ten dinleyeceğimiz Kürdeli Hicasker Kanun Taksimi'nin ardından İstanbul Radyosu ses sanatçılarından İnci Yaman, Rıfat Ayaydın'ın eserini seslendirecek. Heder ettim yıllarımı, boş ümide bağlandım. Niye gördüm seni diye talime ağladım. Attım kendimi ateşe, pervane gibi yandım. Niye gördüm seni diye talime ağladım.

Bir sonbahar mevsimi ayrılırsak seninle bıraktığım gibi kal. Hiç değişme sevgilim. Ruşen Yılmaz'ın güftesi Mustafa Güler'e ait Kürdili Cezgâr eserini Umut Akyürek seslendirdi. Bu şarkıda TRT repertuarına son yıllarda dahil olan eserlerden biriydi. Evet efendim, tıpkı bu şarkıdaki gibi bıraktığımız her şey keşke o en saf, en temiz haliyle kalabilseydi. Oysa zaman akıyor, hayat sürmeye devam ediyor ve bu döngü içerisinde değişim de kaçınılmaz oluyor elbette. Ama hiçbir zaman değişimlerden korkmamak lazım sevgili dostlar. Belki yaşamın en önemli parçasıdır değişimler. Bizi dönüştüren, bize farkındalık kazandıran bu anlar olmasa nasıl kozalarımızdan çıkıp bir kelebek gibi özgürce uçabilirdik ki? Nasıl büyürdük, nasıl olgunlaşırdık? Diliyoruz ki bundan sonra da yaşam bizlere güzel dönüşümler, değişimler getirsin. Ve şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi 2009 yılına uzanacağız ve Cengizhan Sönmez'in Bir Tutam Hasret isimli albümünde yer verdiği, sözleri Songül Karsan'a ait Ahmet Kadri Rizeli bestesini dinleyeceğiz. Yükü ağır ve yorgun bir gemi gibi yüreğim. Sevda yüklü, hasret yüklü, en ağrı da sensizliğim.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından Akif Özüşen, Bakarım Yollarına Neredesin diye sordu. Dinlediğimiz Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkı bir Şekip Ayhan Özışık bestesiydi. Nostaljik yolculuğumuz Kürdi makamında bir şarkıyla sürüyor. Beste ve güftesi Yusuf Dalkesen'e ait şarkıda Ankara Radyosu'nun kıymetli sesi Nazlı Kanaat'e ağırlıyoruz. Sanatçı 2003 yılında seslendirmiş olduğu bir kayıtla bizlerle. Ben her Eylül o parkta, o çamların altında ne hayaller kurarım, sanki varsın yanımda. Bir diğer adıyla Nar Tanem sizlerle.

Sana gelmek için yol yok mu sanki? Niyazla gelirim, nazla gelirim. Sen bana bir kere gel de yeter ki sevinçle, neşeyle, hazla gelirim. Sözleri Mehmet Erbulan tarafından kaleme alınan Muhayyer Kürdi şarkı bir Rıdvan Tandoğan bestesiydi. Gerçekten kalbinde güzel sevgiler barındıranlar engel tanımazlar değerli dostlar. Tıpkı bu şarkıda olduğu gibi Ayşe Ekiz bizlerle birlikteydi. Rıdvan Tandoğan bestelerinden oluşan albümde Ayşe Hanım tarafından seslendirilmişti bu eser. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Ve birlikteliğimize Avni Anıl'ın Kürdeli Cazkar şarkısıyla devam edeceğiz. Şimdi de Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve şefi Hasan Eylen'in 2015 yılında yayınlanan Ruhumun Gün Batımı isimli albümünde yer verdiği kaydı paylaşacağız sizlerle. Dinleyeceğimiz şarkının güftesi rahmetli Tekin Gönenç'e ait. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yoksun. Sen de yağmur duasına çık, sen de ne olursun.

Cemal Safi'nin o güzel anlamlı dizeleri ve Zekai Tunca'nın ilmek ilmek işlediği nameleriyle ortaya çıkan harika bir Kürdeli cazkar şarkıyı dinledik. Zekai Bey'in sesinden sunduk bu şarkıyı sizlere. Efendim bu güzel eser 1989 yılında bir gazetenin açmış olduğu yarışmada da yılın en sevilen şarkısı seçilmişti. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun, seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa. Bu eser Rüyalarım Olmasa adıyla anılırken aynı zamanda İmkansız ismiyle de halk arasında bilinmekte. Minik bilgimizin ardından şimdi Nalan Altınörs'e yine geçmişe uzanıyoruz. Sanatçının 1987 yılında yayınlanan Özledim Seni isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Dinleyeceğimiz eserin güftesi Mehmet Gökkaya'ya, bestesi Erol Sayan'a ait. İhtiyar falcının söyledikleri bir tatlı yalanmış, çıkmadı gitti. Onulmaz belaymış aşk dedikleri, şu gönlüm beladan bıkmadı gitti.

Haseti yıllara sor, ırığı yollara sor. Beni ellere sorma, o mahzun kullara sor. Bu sevilen Muayyer Kürdi makamındaki şarkı bir Ali Şenozan bestesiydi. Güftesi Ayten Uğralp'e ait eseri Semra İnanç yorumuyla dinledik. Semra İnanç 1948 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş ve müzik yaşamına çok

küçük yaşlarda başlamış, 1981 yılında Harbiye Şehir Tiyatrosu'nda vermiş olduğu Atatürk'ün 100. doğum yılı konseriyle Kültür Bakanlığı ve Müzik Şan Vakfı'nın en iyi ses ödülünü almış. 1982 yılında ise yine kıymetli sanatçı Ahmet Özhan'la birlikte Türk müziği dalında yılın sanatçısı seçilmiş. Aynı zamanda müzik yaşamında Barış Manço ve birçok ünlü sanatçıyla da aynı sahneyi paylaşmış. Türk müziği eğitimini Necdet Varol, Abdi Coşkun, Cüneyt Koşal ve Sadun Aksüt gibi değerli hocalardan almış. Kendisini 2017 yılında kaybetmiştik. Bu vesileyle sevgiyle, saygıyla yad edelim. Ve yayınımıza Hicaz eserlerle devam edelim sevgili dinleyiciler. Şimdi Kadri Şençalar'ın sevilen şarkısını Yaşar Özel yorumuyla sunuyoruz sizlere. Gönlüm yaralı, bilmiyorum yar bana ne oldu?

Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum. Bilmem bakışların neler söylüyor, cesaretim yok ki soramıyorum. Değerli sanatçı Seçil Heper bu şarkıyı Kendini Bulursun Kalbime Girsen isimli bir başka sevilen eserle birlikte 1975 yılında 45'lik bir plağa seslendirmiş. Ve 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Seçil Heper albümünde de bu şarkı kendine yer bulmuş. Ülkü Aker'in güftesini kaleme aldığı Hicaz makamındaki şarkı bir İrfan Özbakır bestesiydi. Birlikteliğimiz Hicaz eserlerle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi 1999 yılına uzanacağız. İstanbul

Radyosu sanatçılarından Melda Kuyucu Kılıç yorumuyla bir şarkı sunacağız sizlere. Alaaddin Şensoy'un güftesi Salih Korkmaz'a ait Hicaz eserini dinliyoruz. Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm, aşkın için ölmüşüm, senin umrunda mı?

Sözlerini Şemsebelli'nin kaleme aldığı Hicaz Muzaffer İlkar bestesinde Tuğçe Pala'yı ağırladık. 2006 tarihli bir kayıt sunduk sizlere. Efendim, bu hareketli şarkının ardından kalbe dokunacak bir Metin Er Yürek bestesine kulak vereceğiz. Güftesi de Metin Bey'e ait Hicaz şarkıyı İzmir Radyosu sanatçılarından Emrah Yiğit yorumuyla dinliyoruz. Kayboldum kaybolan yıllar içinde, gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım.

Varlığınla yüceltirken yokluğunla ezme beni, gelişine sevinirken gidişinle üzme beni. Zekai Tunca'nın güftesi de kendisine ait olan Hicaz şarkısını Vedat Kaptan Yurdakulu yorumuyla dinledik. Efendim Zekai Bey'in bu şarkısı 1992 yılında dinleyiciyle buluşmuş ve Üzme Beni isimli albümüne de adını vermiş. Vedat Bey'in yorumunun ardından şimdi Nihavend eserlerle yolculuğumuzu sürdürüyoruz ve İstanbul Radyosu sanatçılarından Mehmet Özkaya'yı konuk ediyoruz. Sanatçının 2010 tarihli Senfonik Türk Müziği konserinden bir kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Kemani Serkis Efendi'nin Nihavend eseri. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Cengizhan Sönmez ve Melihat Gülses, Yusuf Dalkesen'in Nihavend eserini seslendirdiler. Maksadım birazcık yine naz yapmaktı, gidiyorum deyip seni yalvartmaktı. 1997 tarihli bu kaydın ardından şimdi biraz daha günümüze yaklaşacağız ve 2005 yılında Hamiyet Turan tarafından seslendirilmiş olan bir Yesari Asım Arsoy bestesine kulak vereceğiz. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin? Bu güzel şarkı ilk kez 1969 yılında Zeki Müren tarafından seslendirilmiş değerli dostlar. Bu minik bilgiyi de verdikten sonra şimdi mikrofonu Hamiyet Turan'a bırakıyoruz.

Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Yıldırım Gürses'in sözleri Aydın Ünsal'a ait Nihavend eserini dinledik beraberce. Pelin Uyanık Er bizlerle birlikteydi. Yine günümüzü renklendiren şahane bir şarkıya kulak verdik. Yıldırım Bey bu şarkıyı ilk kez 1968 yılında Bir Kırık Kalp isimli şarkıyla birlikte 45'lik bir plakta seslendirmiş. 70'li yıllarda yine bu şarkı çeşitli kayıtlarla dinleyiciyle buluşmuş ve popülerleşmiş. Ve sanatçının vefatından hemen önce yayınlanan Anılarla Yıldırım albümünde de bu güzel eser güncel bir düzenlemeyle dinleyicilere sunulmuştu. Sevgili dostlarımız, birlikteliğimiz Nihavend şarkılarla devam ediyor. Şimdi ise güftesini Yusuf Aytimur'un kaleme aldığı bir şarkıya kulak vereceğiz. İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazan Sıvacı'nın bestelemiş olduğu bu şarkıyı sanatçının kendi sesinden dinleyeceğiz. Ayrıca bu kayıt 1997 yılında Kulakların Çınlasın ismiyle yayınlanan ve aranjörlüğünü de Hasan Esen'in üstlendiği albümde yer alıyordu. Değersin buna sizlerle.

sen İstanbul'un neresindensin? Emel Sayın'ın unutulmaz şarkılarından birini dinledik. Daha doğrusu Emel Sayın'ın sesiyle hafızalara kazınan unutulmaz bir şarkı. Güftesi Aşık Hacı Yener'e ait bir Ünal Narçın bestesi. Aşık Yener'in 67 kıtalık şiirinden alınan dizelerle bestelenmiş. Ünal Narçın bu şarkıyı 1984 yılında seslendirmiş. 1987 yılında yayınlanan Sevgisiz Yaşayamam isimli Emel Sayın albümünde de tekrar dinleyicilerle buluşmuş. Evet efendim, bu güzel şarkının ardından programımızın son bölümünde Hüzzam ve Segah şarkılarla size veda edeceğiz. İlhami Çetin Hüzzam Kanun Taksimi'nin ardından Medyaşen Sancakoğlu bizlerle birlikte olacak. Sanatçı güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait çok sevilen bir Selahattin Pınar şarkısıyla seslenecek bize ve ruhumuza dokunacak. Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım. Gittin artık, seni ben nerede bulup yalvarayım?

gibi, bir masal gibi en güzel çağda aşkımız bitti. Değerli sanatçı Nesin Sipahi bizlerle birlikteydi. Sanatçı Mehmet Bürün'ün Hüzzam bestesini 1971 yılında seslendirmiş ve bu güzel şarkı birçok Yeşilçam filminde de kullanılmış. Ve efendim programımızın sonlarına doğru yaklaşırken yine bir Yeşilçam şarkısıyla yolculuğumuz sürüyor. Segah makamında bir Mustafa Seyran bestesini dinliyoruz. Güfte Mehmet Erbulan'a ait. Bu şarkı başrollerini Hale Soygazi ve Ahmet Özhan'ın paylaştığı Bak Yeşil Yeşil filmine de adını vermiş. Kapat gözlerini kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Hicazkâr'dan Muhayyer Kürdi'ye, Hicaz'dan Nihavend'e, Hüzzam'dan Segeh'e uzanan harika şarkılarla bir yayının daha sonuna geldi. Keyifli bir müzik yolculuğunu noktalıyoruz değerli dostlarımız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizlere Erol Sayın'ın Segeh eserinde Zekai Tunca ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.

Türk musikimizin en seçkin, en güzel eserlerini kanun ve piyano yorumuyla dinleyip eşlik edeceğiniz Deruni Ahenk, kalplerinizin ışığı, duygularınızın sesi olmaya devam ediyor. Pınar Pijin'in hazırlayıp sunduğu Deruni Ahenk, her Perşembe saat 22'de TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Siber Güvenlik Kurulu ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak görülen siber güvenliğe ilişkin bazı kararların alınması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajı verdi. Terörü bitirmek artık farz olmuştur. Tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracağız, dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Siyasi ve hukuki düzenlemeler için çağrıda bulundu. Sektörün uluslararası alanda en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 heyecanı başladı. Saha 2026 İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açtı. Fuarda bu yıl dünyada denenmemiş ilklere de imza atılacak. 200'ün üzerinde son teknoloji yeni ürün tanıtılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'un lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde dünyanın ana durağı olma yolunda ilerlediğini söyledi. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nin açılış töreninde hitap etti. İstanbul Bakırköy'de 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Söz konusu yollar 5 gün boyunca 7-19 saatleri arasında kapalı olacak. Sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Ebeler Günü'nü paylaştığı mesajla kutladı. Ebelerimiz doğal doğum deneyiminde annelerin en önemli rehberi, dedi. Sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çetelerle mücadele kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlediğini açıkladı. Yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır darbe indirildiğini belirtti Gürlek. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz, dedi. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün kadın ve öğrenci yapılanmasına operasyon düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve 1 milyon 140 bin liraya el konuldu. İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Dünkü oturum sanık Fatih Keleş'in avukatıyla mahkeme başkanı arasında yaşanan tartışma nedeniyle bugüne ertelenmişti. Mersin Bozyazı'da bulantı ve kusma şikayetiyle 4 kişilik aile hastaneye kaldırılmıştı. 5 ve 8 yaşlarındaki iki kardeşin hayatını kaybettiği açıklandı. Babayla hamile olduğu öğrenilen annenin tedavileri ise yoğun bakımda sürüyor. Jandarma ekipleri ailenin kaldığı evi inceledi. Ev güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Güneydoğu Anadolu'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Hortum, dolu ve sağanakla birleşen fırtına su baskınlarına sebep oldu. Şanlıurfa ve Gaziantep'te 2 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Afetin ardından 2 ilde yaraları sarmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Rusya Zafer Günü kapsamında Ukrayna'da 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı. Bu gece ateşkes başlayacak, dedi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin yıkım politikası hız kesmeden devam ediyor. Evi yerle bir edilen bir Filistinli bölge sakini, kendi toprağımızdayız, direniyoruz ve kararlıyız, onlar yıksın, biz yeniden yaparız sözleriyle işgalcilere meydan okudu. Haberleri sunduk.

Zamanın içinde bir vakitte hayatlara dokunan şarkılar, türküler, şiirler, hikayeler vardır hep. Eski siyah beyaz fotoğrafların ardına saklanan sesler, sözler, nefesler. O fotoğrafların çoğunda İstanbul vardır. Hani o boğazda sandallar geçen evimizden, çoğunda ise türküler, Anadolu'nun her bir köşesini anlatan, yaşatan. Velhasıl hepsinin içinde aşk var, sevda var, gönüllerimizi dağlayan. O şarkılardan biri bugün programımızı başlatıyor. O halde şimdi şarkının rüzgarına kapılıp bir gurbet havası alma vakti. Vakti zamanında başlıyor.

Rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali, gözlerimden gitmiyor nazlı yarin hayali. Hüseyini makamında bir Zeki Müren şarkısı efendim. Bu şarkıyla merhaba dedik sizlere. Solistimiz Fuat Karayavuz'dan dinledik hep birlikte bu güzel şarkıyı. Hoş geldiniz. Sizleri o çok özlenen şarkılarla buluşturduğumuz vakti zamanında elbette safalar getirdiniz. Bugün bu güzel programı sizler için hazırlayan Nihan Yöyen. Sesimizi sizlere ulaştıracak olan ton meisterimiz Fırat Özturan ve mikrofonda ben Hakan Çalışkan. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye kadar efendim TRT Name frekanslarında sizlerle olacağız. Ve solistimiz Fuat Karayavuz'dan o seçkin eserleri dinleyeceğiz. Yine o güzel makamlardaki. Ve elbette saz üstadlarımız kemanda Onur Soysal, viyolada Manolya Şensesli, klasik kemençede Gülten Yeğin, utta Doktor Efe Kaşıkçıoğlu, kanunda Mehmet Dönmez, neyde Berat Kaplan, klarnette Durmuş Kısaoğlu, ritim sazda Mustafa Şekerli ve klavyede Caner Araal solistimize eşlikte olacaklar seyrimizde. Ve evet kıymetli dinleyenler, birazdan çok güzel bir aşk şarkısıyla efendim sizleri baş başa bırakacağız. Bir Selahattin Pınar klasiği. Hikayesi de şöyle. İki yalnız insanın bir kalp ağrısı. En güzel şarkılarını hep Afife için besteledi Selahattin Pınar. İyi ve kötü günlerinde. Onlar Hicaz makamındaki o Selahattin Pınar bestesindeki gibi bir bahar akşamı rastlaştılar. İstanbul Kuşdili Çayırı'nda. Hafız Burhan konserinde. Selahattin Pınar üstadın arkasında tambur çalıyordu. Nicedir saz solanlarının en sevilen besteci ve icracılarından biriydi. Afife Jale ise Dairül Bedai'de sahneye çıkarak tiyatrodaki ilk Müslüman kadın oyuncu olarak tarihe geçmiş, ancak tiyatro zaptiye tarafından basılınca kapı önüne konulmuştu. İşsiz, sahnesiz ve kimsesiz. Gençliklerini acılar içinde harcamışlardı. Evlenince hayat boyu ıskaladıkları her şeyi birlikte yapmaya çalıştılar. Evde saklambaç oynadılar, bahçede enginar yetiştirip yarıştırdılar. Bir çocuk resmi kıvamında şiirler yazdılar. Pınar çaldı, Afife dinledi. Ancak bu günler maalesef uzun sürmedi. Efendim gelin şimdi yarım kalan bu aşkın şarkısını dinleyelim hep birlikte. Dizelerini Yahya Kemal Bayatlı'nın kaleme aldığı Bayati makamında bir Selahattin Pınar bestesi. Fuat Karayavuz seslendiriyor sizler için. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Buyursunlar.

Selahattin Pınar ve Afife Jale. Aslında hazin bir hikaye onlarınki. İnsan o canım şarkıları dinlerken ne de güzel bir aşkmış ki Selahattin Pınar'a böyle besteler yaptırmış demekten kendini alamıyor. Ama işin aslı çok da öyle değil. Sahneye çıkan ilk Müslüman kadın Afife Jale. Ailesi istemiyor o zamanlar. Ama o inat ediyor ve evi terk edip sahnelere çıkmaya devam ediyor. Selahattin Pınar ise musiki sevdalısı. Fakat babasının kendisine çalgıcı demesini yakıştıramadığı için tamburunu alıp terk ediyor evi. Selahattin Pınar ve Afife Jale aşkı. O bildiğimiz dillere destan aşklardan değil. Acı var her bir hatırasında. Acıdan geçen her bir andaysa unutulmayan ve bizlere miras kalan şarkılar. İşte onlardan biri var sırada şimdi. Dile düştüm senin yüzünden yine. Bana çatılmayan kaşlar kalmadı. Dizeleriyle başlıyor efendim. Güftesini Fuat Edip Baksın'ın yazdığı bir Selahattin Pınar şarkısı. Karcağar makamındaki bu güzel eseri solistimiz Fuat Karayavuz'dan dinliyoruz. Buyursunlar.

Sadece besteleriyle değil, kibarlığı, beyefendiliği ve şıklığıyla da anılır Selahattin Pınar. Yazın taktığı kasketi, kareli bermuda şortuna taktığı askıları ve kravatları en çok sevdiklerinden. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda da çok kez musiki icra etmiş Selahattin Bey. İlk buluşmalarında Mustafa Kemal Paşa, "Bu madeni sazı değiştirin. Bunda bizim geleneksel tamburumuzun hassasiyeti yok." deyince Selahattin Bey madeni saza veda eder. Ve o günden sonra Atatürk'ün o takdir ve teşviki Selahattin Pınar'ın insana, hayata ve sanata bambaşka gözle bakmasını sağlar. Ve şimdi o bambaşka şarkılardan biriyle radyolarınıza misafir oluyoruz kıymetli dinleyenler. Mustafa Nafiz Irmak'ın dizelerini bu kez Kürdeli Hicazkar makamında bestelemiş Selahattin Pınar. Fuat Karayavuz seslendiriyor. Bir gizli günahın izi gül benzini sarmış. Kanunda Mehmet Dönmez'i dinliyorsunuz.

Selahattin Pınar, şarkı formunun geleneklerine bağlı olmakla birlikte kendine özgü yeni bir yol izlemiş, yeni bir duyuş ve anlayışın etkisi altında güzel eserler bestelemiştir sevgili dinleyenler. Gel gitme kadın, ruhumu hicranına yakma, inlet beni, öldür beni ayare bırakma şarkısı da işte onlardan biri efendim. Celalet Barbarosoğlu'nun sözlerini yazdığı Kürdili Hicazkar makamında bir Selahattin Pınar şarkısı. Fuat Karayavuz seslendiriyor.

Türk Musa kıyısından bir Selahattin Pınar geçti. Hey gidi koca Pınar, ne iyi etti de 58 yıllık ömründe Türk musikisine gönül verdi, aşık oldu ve bizlere miras bıraktı yüzlerce güzel eserini. Sanatçımızı saygı ve rahmetle anıyor, o çok sevilen Kürdeli

Cihazkar makamındaki eserini solistimiz Fuat Karayavuz'dan dinliyoruz. Sorma bana nafile neler düşündüğümü, söylemem tek söz bile çözemem o düğümü.

Ve her hafta olduğu gibi kıymetli TRTname dinleyenleri, geldik bu haftaki saz eseri bölümümüze efendim. Bugün muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi makamındaki eseri var sizlerle buluşturacağımız. TRT İzmir Radyosu'nun o birbirinden kıymetli saz sanatçılarından dinliyoruz.

0: Ve artık vakit Yeşilçam'ın o çok sevdiğimiz sokağına uğrama vakti sevgili dostlar. Sesiyle ve besteleriyle sanata bir güneş gibi doğan Zeki Müren bugünkü filmimizin başrolü. Ve unutulmayan o ses Yeşilçam'da bir kırık plağa can veriyor. 1959 Osman Faruk Seden yapımı Kırık Plak. Belgin Doruk'un Leyla'ya hayat verdiği bu filmde güzel bir aşk, Zeki Bey'e oynanan çirkin oyunlar ve sonunda mutlu biten bir hikaye var. Ama en çok da şarkılar var bu siyah beyaz unutulmayan filmde.
1: Bu kadar zaman gizlenmekle fena ettin oğlum. Kanundan, adaletten korkun mu var? Madem ki suçum yok diyorsun. Oğlum, oğlum, su vereyim mi sana?
2: İstemem. Ölmekten başka bir şey istemiyorum artık. Leyla Sadri ile en yakın arkadaşımla. Bu kadar kötü mü bu dünya? Bu kadar mı hissiz bu insanlar? Sevgi, insanlık, arkadaşlık, güvenilecek hiçbir şey mi kalmadı yeryüzünde?
3: Sus, etrafı uyandıracaksın.
2: Hakkını helal et Ali amca. Çok yük oldum sana. Yarın akşam İstanbul'dayız. Leyla nişanlanacak. Onu son bir defa görmek istiyorum. Sonra ne olursa olsun, hayatın hiç kıymeti kalmadı benim için. Dayanamayacağım.

0: TRT Name.
1: Sahi hangi hikayede Mecnun Leyla'sına kavuşmuş? Ya da şöyle soralım. Mecnun'a kavuşan Leyla'lar olmuş mu? Cevap, kavuşulamayan aşklarında gizli. Aslı'yla Kerem, Ferhat'la Şirin gibi. Birçok şiirin öznesi olmuş Leyla. Birçok şarkının da kara gözlü ceylanı. O Leyla'lar ezeldendir ezelden derken şair, öylesi aşklardan, aşıklardan geriye ne kaldı ki demek istemiş bizce. Günümüzün aşıklarına istinaden. Vakti zamanında var olmuş o Leyla'lar, iyi ki de var olmuşlar. Yoksa Leyla'sına kavuşamayan, aşkına feryat eden şarkılar olur muydu hayatımızda? Tıpkı bu şarkıda olduğu gibi.

Ve her hafta farklı bir üstadımızın eserleriyle radyolarınıza misafir olduğumuz, sizleri o çok özlenen şarkılarla buluşturduğumuz vakti zamanındayın son dakikalarındayız artık kıymetli dinleyenler. Bugün İzmir Radyosu'nun çok değerli solisti Fuat Karayavuz'la birlikteydik. Solistlerimize sazlarıyla kemanda Onur Soysal, viyolada Manolya Şensesli, klasik kemençede Gülten Yeğin, utta Doktor Efe Kaşıkçıoğlu, kanunda Mehmet Dönmez, neyde Berat Kaplan, klarnette Durmuş Kısaoğlu, ritim sazda Mustafa Şekerli ve klavyede Caner Araal solistimize eşlikteydi. Teşekkür ediyoruz sanatçılarımıza ve solistimize bir kez daha. Efendim, bugün bu güzel programı sizler için hazırlayan Nihan Yöyen, sesimizi sizlere ulaştıran ton meisterimiz Fırat Özturan ve mikrofon başında ben Hakan Çalışkan, tüm ekibimiz adına radyolarına misafir olduğumuz ve bize eşlikte olan tüm dinleyenlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve son olarak solistimiz Fuat Karayavuz'un seslendireceği Segah makamında bir Saadettin Kaynak şarkısıyla sizlere veda ediyoruz. Her salı günü saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde bir kez daha yan yana olmayı diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'ye defalan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır, dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz küresel aktör olamayacağını vurguladı. Türkiye, yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet, en güçlü ülkeler arasında yer alıyor, ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık

Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır, dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Bahçeli, yasal düzenleme aşamasının millet iradesiyle gerçekleşeceğini vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 2026 açılış töreninde konuştu. Bakan Güler, insansız hava araçlarının yerli ve milli olarak üretilmesini Türk savunma sanayi için bir devrim olarak nitelendirdi. Türk mühendisleri neler başarabileceğini tüm dünyaya en çarpıcı şekilde göstermiştir, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayine sağlanan teşviklerle yatırımların arttığını belirtti. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 2026 açılış töreninde konuşan Bakan Kacır, toplam 460 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 1112 savunma sanayi yatırımının önünü açtık, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen Anneler Günü programında konuştu. Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye hedefinin 86 milyonun aynı kardeşlik ruhuyla yoluna devam etmesi olduğunu belirtti. Aziz şehitlerimizin canları pahasına koruduğu emanetleri daha güçlü biçimde geleceğe taşıyacağız, dedi. Küresel iklim krizi ve artan su stresiyle mücadelede dünyanın en prestijli buluşmalarından biri olan 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu başladı. Forumda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgesel ve küresel su krizine karşı harekete geçme çağrısı yaptı. Bakan Yumaklı, komşularımızla suyun hakça, makul ve etkin kullanılması esasıyla diyalogumuzu ve işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz, dedi. Süper hücre olarak adlandırılan şiddetli fırtına ve yağış, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı illerde tarım arazilerini de vurdu. Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep'te meyve bahçeleri ve ekili alanlar zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. İstanbul merkezde 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün kadın ve öğrenci yapılanmasına operasyon düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve 1 milyon 140 bin liraya el konuldu. Sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yapılan operasyon sonucu 49 yasa dışı bahis sitesinin devre dışı bırakıldığını duyurdu. 3 milyar dolarlık suç geliriyle finanse edilen şirketlere el konuldu. Noterlik Kanunu yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Araç bilgilerine erişim belirli şartlara ve katılım payına bağlandı. Sorgu veya kayıt başına 2 lira katılım payı alınacak. Araç verilerinin paylaşımı rastgele yapılamayacak. Dünya, ABD-İran arasında müzakere masasının kurulmasını beklerken taraflar arasında ipler tekrar gerildi. ABD Başkanı Trump, İran'da mini savaş halinde olduklarını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yine yükseldi. İran basını Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia ederken ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM bunu yalanladı. Amerikan CNN televizyonu İran'a saldırıların kısa süre içinde başlayabileceğini iddia etti. Rusya, Zafer Günü kapsamında Ukrayna'da 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı, bu gece ateşkes başlayacak dedi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyo Name programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve

Mikrofon başında ben Murat Doğru. Yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda Tertank Radyosu'nun çok kıymetli saz ve ses sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, neyde Celalettin Biçer, kanunda Vedat Erdem Koca, kemençede Sercan Halili, utta Gökhan Macit, ritim sazda Burak Coşkuner ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name'nin ilk bölümünde ağırbaşlı ve derin duyguları içerisinde harmanlayan ve sükunetle hüznü bir arada hissettiren Acem Aşıran makamının tınılarıyla gönüllerinize ulaşmaya çalışacağız efendim. Tamburi Emin Ağa'nın Acem Aşıran peşrevinin bir bölümünün ardından birbirine bağlı Acem Aşıran eserlerle programımız başlıyor. Şimdi sizleri Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

Efendim Şef İpek Dereli yönetimindeki korumuz sizlere Acama Şiran makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Şimdi ise Rast makamında yine birbirinden güzel eserlerle devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Stüdyoname sanatçımız Rengin Uyar Kökten'in söyleyeceği Türk musikisinde bestelediği eserlerle haklı bir üne sahip Üstad Selahattin Pınar'ın Rast makamındaki şarkısıyla devam ediyor. Ut Taksimi'ni Gökhan Macit'ten

Efendim ruhunuzu namelerle sarmaya devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, sırada yine bir Selahattin Pınar şarkısı var. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseri sanatçımız Bahadır Özşen söyleyecek. Esere giriş taksimini kemanla Serhat Çiğiltepe'den dinleyeceğiz. Söylemek istesem gönüldekini, dilime dolanan ıstırap olur.

Senden ayrı yaşayamam. Çünkü çok sevdim seni. Hasretine dayanamam. Sen de terk etme beni. Efendim Hüseyin Coşkuner'in gönül telinden çıkmış Rast makamında bestelediği şarkısını sanatçımız Süleyman Saral sizler için söylüyor.

Efendim TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Stüdyo Name programı devam ediyor. Sıradaki şarkının bestesi ve güftesi Süleyman Şen'e ait. Efendim Ras makamındaki bu şarkıyı sanatçımız Nurten Demirkol'dan dinliyoruz. Son aşkımdın sevgilim, sen ellere değiştin beni. Kırdın kalbimi, bilmedin sana olan sevgimi.

Sırada İrfan Özbakır'ın güftesi Asuman Polat'a ait Raz şarkısı var değerli dinleyiciler. Sanatçımız Nazlı Kanaat'ten dinliyoruz. Seni nasıl sevdim bunu bil ki kalbimdesin ama bilemezsin ki.

Değerli dinleyicilerimiz, sırada TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses sanatçısı, koro şefi ve bestekar Metin Everes'in Rast şarkısı var. Güfte yine TRT Ankara Radyosu'nda uzun yıllar hizmet vermiş ve birbirinden güzel güftelere imza atmış Mehmet Erbulan'a ait sanatçımız Özant Koç sizin için söylüyor. Nereden gönül verdim sana, zindan ettin her günümü. Çok çektirdin, çok sen bana. Al aşkını, ver gönlümü.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın maalesef son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru. Bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken efendim sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Efendim hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıyor. Toplantıda ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası olarak görülen siber güvenliğe ilişkin bazı kararların alınması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır, dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Bahçeli, yasal düzenleme aşamasının millet iradesiyle gerçekleşeceğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 2026 açılış töreninde konuştu. Bakan Güler, insansız hava araçlarının yerli ve milli olarak üretilmesini Türk savunma sanayi için bir devrim olarak nitelendirdi. Türk mühendisleri neleri başarabileceğini tüm dünyaya en çarpıcı şekilde göstermiştir, dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayine sağlanan teşviklerle yatırımların arttığını belirtti. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 2026 açılış töreninde konuşan Bakan Kacır, toplam 460 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 1112 savunma sanayi yatırımının önünü açtık dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısına dikkati çekti. Dün ambargolarla durdurulmak istenen ülkemiz, güçlü lider, güçlü Türkiye vizyonuyla kendi destanını yazıyor dedi. Burhanettin Duran, İstanbul'daki Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın bu başarıyı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen Anneler Günü programında konuştu. Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye hedefinin 86 milyonun aynı kardeşlik ruhuyla yoluna devam etmesi gerektiğini belirtti. Aziz şehitlerimizin canları pahasına koruduğu emanetleri daha güçlü biçimde geleceğe taşıyacağız dedi. Küresel iklim krizi ve artan su stresiyle mücadelede dünyanın en prestijli buluşmalarından biri olan 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu başladı. Forumda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgesel ve küresel su krizine karşı harekete geçme çağrısı yaptı. Bakan Yumaklı, komşularımızla suyun hakça, makul ve etkin kullanılması esasıyla diyaloğumuzu ve işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl E-Devlet'teki 234 uygulamanın toplam 1 milyar 600 milyon kez kullanıldığına dikkati çekti. Geliştirilen uygulamaların istihdam piyasasına doğrudan ivme kazandırdığını vurguladı. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün kadın ve öğrenci yapılanmasına operasyon düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve 1 milyon 140 bin liraya el konuldu. Sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yapılan operasyon sonucu 49 yasa dışı bahis sitesinin devre dışı bırakıldığını duyurdu. 3 milyar dolarlık suç geliriyle finanse edilen şirketlere el konuldu. Bursa'da tefecilere yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda senet ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Dünya, ABD-İran arasında müzakere masasının kurulmasını beklerken taraflar arasında ipler tekrar gerildi. ABD Başkanı Trump, savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yine yükseldi. Amerikan CNN televizyonu, İran'a saldırıların kısa süre içinde başlayabileceğini iddia etti. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise yeni Hürmüz denklemi istikrara kavuşuyor dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Sur kentine hedef alan eş zamanlı saldırıların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Kentte büyük yıkım meydana geldi. Rusya, Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarihi açıkladı, bu gece ateşkes başlayacak dedi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Haberleri dinlediniz.

İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Sultaniyegah faslını dinleyeceksiniz. Topluluğu Feridun Darbaz yönetecek. Ara taksimi Keman'la Mehmet Ali Hevenk yapacak.

İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Sultaniyegah faslını dinlediniz. Topluluğu Feridun Darbaz yönetti. Ara taksimi Kemal'la Mehmet Ali Hevenk yaptı.

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siber Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti. Kurulun ilk toplantısında ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası olarak görülen siber güvenliğe ilişkin değerlendirmeler yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı. 81 il, 973 ilçede sahaya çıktık dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayinde asıl devrimin insansız hava araçlarıyla yapıldığını söyledi. Türk mühendisleri neleri başarabileceğini tüm dünyaya en çarpıcı şekilde göstermiştir dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da son 23 yılda 1112 savunma sanayi yatırımına 460 milyar lira teşvik verildiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. İki bakanın gündeminde dolandırıcılıkla mücadele vardı. Görüşmede İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesi değerlendirildi.

Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönlünüzde yankılanan namelerle, sözün besteyle buluştuğu yeni bir akustik nameye hoş geldiniz. Ben Berin Şener.

Çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım eşlikleriniz için. Şimdi yine bir Şehnaz eser alıyor sırayı. Güftesi Bayburtlu Zihniye, bestesi Nevres Paşa'ya ait bir Şehnaz divan. Vardım ki yurdundan ayağa göçülmüş. Yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı.

Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, dileriz güzel dakikalar yaşıyorsunuzdur. Bizlere eşlik ettiğinizi ümit ediyorum. Şimdi yine bir Şehnaz şarkı var. Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait. Gönül durmaz, su gibi çağlar. Nar-ı hasret, ciğerim dağlar.

klarnetle Ali Çeliksu'ya ve Özge Nadir Akgül'e Taksim için çok teşekkür ediyorum. Anons etmeyi unutmuştum zannediyorum. Tamburcu Cemil Bey'in Hüseyin'i eserini seslendirdik kıymetli dinleyicilerimiz. Görmek ister gözlerim her dem seni. Yad et Allah aşkına sen de beni dedik. Şimdi de yine bir Hüseyin'i eserle birlikteyiz. Nideli Hikmet Bey'e ait güfte, beste Şevki Bey'in. Nedir bu haletin ey meh cemalim? Nasıl kıydı sana ol kanlı zalim?

deliğimiz yine bir Hüseyin'i şarkıyla sürüyor. Necdet Atılgan'ın güftesiyle Selahattin İnal'ın çok sevilen bir Hüseyin'i eseri var sırada. Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Sevda denilen şey yaşayan hatıralardır.

Şimdi yine bir Hüseyin'i eserle sizlerleyiz. Bizlere eşlik etmenizi diliyoruz. Mikrofonlarımız başında, evlerinizde, arabalarınızda, bizleri nerede dinliyorsanız yanınıza konuk olduk. Birlikte

Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Elleriniz dert görmesin. Evet, sırada son bir Hüseyin'i şarkımız var. Hüseyin'i şarkıların sonuncusu dersem daha doğru olacak. Çok değerli hocam. Onun öğrencisi olabildiğim için çok şanslı ve mutlu hissediyorum kendimi. Selahattin İçli'nin bir eseri Güfte Hücreste Aksavrı'na ait. Sevilen bir Hüseyin'i şarkı. Birlikte söyleyelim lütfen. Zeytin gözlüm, sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdedir? Gül olmuşsun, dikenlerin bendedir. Zeytin gözlüm, uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine.

Bu arada Dicle'ye de ayrıca çok teşekkür ediyorum güzel taksimi için. Şimdi yine bir kez daha kıymetli hocam Selahattin İçli'nin bir eseriyle onu bir kez daha anmış olmak istedim. Yine onun çok sevilen bir şarkısı Selim Orhun'un güftesiyle. Bitmez, tükenmez bu dert. Ömür diyorlar buna. Bu gece mehtap gibi aşkım da bitse sudan.

saygıyla, özlemle anıyoruz hocamızı. Evet, güzel bir Kürdil Cazker şarkıyla programımızın sonlarına yaklaşıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Benim çok sevdiğimi bilirler bu bestekarı, beni bilen dinleyicilerim. Neves Erkökteş'in her şarkısını çok severek seslendiririm. Güftesi ve bestesi kendisine ait güzel bir Kürdil Cazker eserle sizlerleyiz. Canandan uzak kaldı gönül, hasretinden yandı gönül. Ümitsiz olsa da vaat eder gönül, bir gün şad olacaktır gönül.

kıymetli dinleyicilerimiz, bir akustikname programının daha sonuna yaklaştık. Ben Berin Şener. Bugün bana eşlik eden saz sanatçısı arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Kemanda Turay Dinleyen, Kanunda Bora Dicle, Ud'da Özge Nadire Akgül, Klarnet'te Ali Çeliksu, Bas Gitar'da Cenk Ersarp, Piyano'da Ceyhun Çelik, Ritim Saz'da Erhan Bahçı bizlerleydi. Yapımcımız Işıl Aktan, Ton Meister'imiz Birsel Acar, Teknik Yönetmenimiz Selver Cesur Gençler'di. Ellerine sağlık, hepsine teşekkürler ediyorum. Bizim için zaman su gibi akıp geçti. Son bir eserle sizlere veda edeceğiz ama kaçıran ya da yeniden bizlerle olmak isteyen dinleyicilerimiz için akustikname gece saat 12'de yeniden huzurlarınızda olacak. Bir başka programda yeniden birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın, sevgiyle kalın efendim. Son eserimiz güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait bir Kürdilici asker şarkı. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış, sensiz hayatım olur kış, canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen.

Merhaba sevgili dinleyenler. Birlikteliğimiz başladı. Saatler 19'u gösteriyor. Sizi İstanbul'da ağırlıyoruz. Akşamın sesiyle bugün de 21'e dek sizlerle birlikte olacağız. Programı hazırlayan Işıl Aktan, teknik yönetmenimiz Ferda Seher Topçu. Mikrofonda ben Tülay Tüzün. Güzel ve keyifli bir akşamı Türk sanat müziğinin o güzel şarkılarıyla paylaşalım istiyoruz. Ve Aşk Efsan makamında bir Erol Sayan şarkısıyla başlıyoruz. Nusret Yılmaz yorumlayacak. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Sen beni sev güzelim, ben seni seviyorum.

Furkan Biçer yine Aşk Efsa makamında bir şarkıyla mikrofondaydı. İstanbul'um, ekmeğim, katığım, suyum, bir avuç toprağında huzur buldum dedi. Güfte Cemalettin Turan'a, beste Murat Demirhan'a aitti. Şimdi Nesrin Sipahi'nin o güzel sesinden bir Avni Anıl şarkısı dinleyeceğiz. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın güftesiyle nihavend bir eser. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım. Ağla gitar, çal gitar.

Mediha Şensancakoğlu'nun güftesi ve sesi kendine ait şarkıda dinledik. Aklıma aldığı bir Nazlı Güzel. Şimdi Dilek Türkan'a kulak verelim. Kaptan Zade Ali Rıza Bey'in Ömer Bedrettin Uşaklı'nın dizeleriyle bestelediği Nihavend eseri dinleyelim. Akşamı süzme deniz, renginden gözüm yandı. Engindeki pembe iz, gönlümde halkalandı.

baştan belli miydi? İhsan Güvenç, Nihat Tun'un güftesini yazdı. Turhan Taşan'ın Yaven şarkısını seslendirdi. Faruk Salgar'la devam ediyor Akşamın Sesi TRT Name'de. Alaaddin Şensoy'un Sevilen şarkısını dinliyoruz. Biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum. Kederinle üzülüyor, sevincinle gülüyordum.

Biraz köylü, biraz duman. Turgay Kızıltuğ'dan dinledik. Avni Anıl'ın Yaven şarkısını Güfte Ümit Yaşar Oğuzcan imzası taşıyordu. Şimdi Zeki Müren'in sevilen Yaven eserinde Çiğdem Yarkın'a kulak veriyoruz. Bir demet yasemen, aşkımın tek hatırası.

Bir İsa Coşkuner şarkısıydı. Veda Çetinkaya'dan dinledik. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç ne olur. Şimdi Şükrü Tunar'ın Sevilen Hüzzam eseriyle Tuğçe Pala'ya kulak veriyoruz. Adanın yeşil çamları aşkımıza yer olsun. Ne çare ayırdı felek, kalplerimiz bir olsun.

TRT Name'desiniz. Akşamın sesinde Murat Seçkin'i dinledik. Nedim Selçuk'un güftesini yazdı. Bir Hüsnü Üstün şarkısıydı. Gamzeli Belalım. Mine Geçiri'yi de Zeki Müren'in Hüzzam ve Muhayyer Kürti eserinde dinleyelim şimdi. Hayat bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır.

Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında, hicran yanıyor aşk yerine kalp ocağında. Saadettin Kaynağ'ın Hüzam eserinde Gökhan Sezen mikrofondaydı. Saatimiz 19.58'i gösteriyor sevgili dinleyenler. İlk saatimizin sonlarındayız ve bu bölümde Hüzam bir türküde Esma Başbuğ'a kulak veriyoruz. Alıverin bağlamamı çalayım.

Çekemezler sevgimizi, bilemezler kalbimizi. Tanrı yazmış bize bizi, sen benimsin, ben de senin. Yılmaz Yüksel'in bu sevilen hüzzam eserinde Ayfer Er'i dinledik. Birlikteliğimize Cavit Tanüre'nin seslendirici Yusuf Nalkise'nin hüzzam şarkısıyla devam ediyoruz. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün.

Hamiye Turan ve Bekir Ünlü Asayir birlikte dinledik Necdet Atılgan'ın güftesini yazdığı Kadri Şençalar'ın Hüzzam eserinde. Şimdi caz makamında şarkılarla devam edeceğiz. Önce Filiz Şatıroğlu'na kulak veriyoruz bir eser Yasim Arsoy şarkısında. Adalardan bir yar gelir bizlere, aman Allah gözlere bak gözlere.

Saatimiz 20.19'u gösterirken Alaaddin Yavaşça'nın o güzel Hicaz eserini Nazan Sıvacı'dan dinledik. Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin güfte Selim Aru'ya aitti. Şimdi Necdet Akatlıoğlu'nun Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle beslediği Hicaz şarkıda da Aslı Bakalınlar'a kulak veriyoruz. Böyle kaç yıl geçecek, gözyaşlı, gönül kırık. Söyle ne gün bitecek bu sebepsiz ayrılık.

Bülbülün çilesi yanmakmış güle. Necmettin Yıldırım'ı dinledik Yusuf Nalkesen'in Hicaz şarkısında. Şimdi sırada bir Muzaffer İlkay şarkısı var. Emrah Yiğit seslendirecek. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum. Sevgimin neşesini sözlerinde bulurum.

Umut Akyürek'ten dinledik. Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi. Zeynettin Maraş'ın bu icaz eseri sonrası Neves Erkökteş'in Rast şarkısını dinliyoruz Nazlı Kanaat'ten. Aşkım güzel, cananım güzel, sevince gönül her şey güzel.

Eski dostlar, Gültekin Çekin'in bu sevilen şarkısında dizeler Hayri Mumcu'ya aitti Mehmet Özkaya'dan dinledik. Eylül Turan'la devam ediyoruz. Erol Sayan'ın Enis Behiç Kor Yüreğin dizeleriyle bestelediği rast şarkı. Geçsin günler.

Haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın.

Melda Kuyucu Kılıç'tan dinledik Necip Mirkelemoğlu'nun Rast şarkısını. Şimdi Rast bir türküyle Alparslan'a kulak veriyoruz. İbrişim örmüyorlar.

Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter. Beklemeye razıyım, ümidim olsun yeter. İrfan Özbakır, Nemika Mürseloğlu'nun dizelerini bestelemiş ve Yahya Geylan seslendirdi bu rast şarkıyı. Son rast şarkımızı ve son şarkımızı dinlemeden önce veda edelim sizlere. Işıl Ak'tan programımızı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ferda Seher Topçu ve

Ben Tülay Tüzün, ekip olarak sizlere güzel bir akşam diliyoruz. Ve yine Rast makamında Haydar Tatlıyay'ın sevilen şarkısıyla veda ediyoruz size. Melihat Gülses seslendirecek. Mavi gözlerin, tatlı şirin sözlerin, yakıyor beni ah şeker leblerin. Hoşça kalın.

kötü gözlerin bir bıçak gibi, ah silah gibi, cehennem gibi. Söylenmemiş türkümdün sen, unutma.

0: Hazırlayan ve sunan Hüseyin İpek.
1: Efendim, TRT İstanbul Radyosu'ndan sizleri muhabbetle selamlıyoruz. Günleriniz güzel olsun, güzel düşünelim ve inşallah gelecek hadiselerde o güzel düşüncelere göre şekillensin diyorum. Ve bugün çok değerli iki tane konuğumla birliktesiniz ama önce bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Mahmut Dağıstan'la birlikte sizleri tekrar tekrar muhabbetle selamlıyoruz. Evet, çok değerli konuklarım dedim. İki tane öğrencim. Yani Ahmet Emre Belge ve Necip Fasıl Belge. Sanıyorum biri 9 yaşındaydı, biri 8 yaşındaydı. Yani 2014 ve 2015'te ilk tanıştığımız dönemlerde. İkisi de daha küçücüktüler. Şimdi kocaman delikanlı oldular. Rabbime şükürler olsun. Ve elimizde, avucumuzda büyüdüler desem yalan söylemiş olmam. İkisi de hafız. Elhamdülillah, biri Marmara İlahiyat'ta okuyor, biri Sebahattin Zahim İlahiyat'ta okuyor. Ve aynı zamanda udiler ve aynı zamanda hafızlar ve aynı zamanda müzisyenler, solistler. Hatta aynı zamanda da artistler yani. Öyle söyleyeyim. Evet, hanginizden başlayayım? Evet, Büyük Ahmet. Sevgili evet. Ahmet Emre Belge, hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam, çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Nasılsın?
2: İyiyim hocam, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Elhamdülillah. Sizleri görüp de iyi olmamak mümkün değil, çok şükür. Siz gençler, bize gençlik iksiri oluyorsunuz, aşısı evet oluyorsunuz. Onun için biz de sizlerle beraber gerçekten genç oluyoruz. Evet, Necip Fazıl Belge, hoş geldin.
2: Hoş buldum değerli hocam. Teşekkür ederim.
1: Nasılsın?
2: Elhamdülillah hocam, çok şükür. Siz nasılsınız?
1: Hamdolsun, sizi gördüm, daha iyi oldum.
2: Allah razı olsun.
1: Amin cümlemizden. Evet, şimdi tabii her insanın hedefleri vardır. Anneler, babalar der ya,

0: Benim oğlum büyüyünce doktor olacak. Benim oğlum büyüyünce asker olacak. Benim oğlum büyüyünce işte profesör olacak falan. Tabii bunları söyleriz. Ama bazen şunu söylemek aklımızdan gelmez. Benim oğlum büyüyünce insan olacak.
1: Evet, en önemlisi.
0: Benim kızım büyüyünce insan olacak. Hani çok da güzel böyle dualarımız vardır. Allah'ım evlatlarımı salih ve saliha evlat eyle diye.
1: Amin.
0: Ben görüyorum ki sizler salih evlatlarsınız. Çok
1: İnşallah.
0: şükür.
1: Sağ, sağ.
0: Bugüne kadar bu genç halinizde bir şeyinizi görmedim şimdiye kadar. Evet. Bunları söyledikten sonra nerede doğdun, doğum yerin, efendim babanın yaptığı meslek, annenin yaptığı meslek, sen halen şu anda çalışıyor musun? Hadi onlardan biraz bahsedelim sevgili Ahmet.
1: Hocam, 2005 yılında İstanbul'da doğdum. Babamın vazifesi İmam Hatiplik gereği tayini Sakarya'ya çıkınca 3,5 yaşına kadar Trakya'da yaşadım. Sonrasında tekrar babamın tayini çıkıp Hendek'te 3,5 yıl orada yaşadıktan sonra 2012'de İstanbul'a Ferah Mahallesi'ne taşındık.
0: Evet.
1: Ondan sonra da 2015'te sizlerle tanıştık.
0: Evet. Ben
1: O
0: de 2011'de gelmiştim Ankara
1: evet hocam, siz bizden bir sene önce
0: Radyosu'ndan.
1: gelmişsiniz.
0: Evet.
1: Orada güzel bir tevafuk oldu. Rabbim bizi orada birleştirdi.
0: Evet, evet yavrum. Şu anda okuduğun okulları da söylersen.
1: Ortaokulu ve liseyi İTÖ Marmara İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Hafızlığımı da orada hafızlık proje ortaokul bölümünde ikmal ettim. Sonrasında şu anda Marmara Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi'nde de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenim hayatıma devam ediyorum hocam.
0: Maşallah.
1: Evet.
0: Çok güzel. Ama hafızsın da aynı
1: Elhamdülillah.
0: zamanda.
1: Evet,
0: Evet,
1: onu
0: evet.
1: evet söyledik.
0: Evet, şimdi peki Necip Fazıl'a geçmeden önce sizden bir eser dinleyelim.
1: Tamam hocam.
0: Hangi eseri okumak istersin?
1: Yaklaşık 2019 yılında 6-7 sene önce birlikte yapmış olduğumuz Çamlıca Tasavvuf Musikisi Çocuk Korosu ile birlikte sizin şefliğinizde
0: Evet.
1: yapmış olduğumuz albümümüzden, Şükürler Olsun albümümüzden, Bu Yol İnce İnce Gider adlı eseri.
0: Evet, gören gözler
1: Evet.
0: hayret eder, gönül Medine'yi özler.
1: Evet hocam.
0: Selam olsun ya Muhammed. Kimindi onun sözleri?
1: Sözleri sizin çok değerli anneniz Nezihe İpek
0: Değil mi? Anneme de buradan
1: teyzemize.
0: selam
1: Evet.
0: olsun.
1: Ona da
0: Sevgili
1: selam olsun.
0: dinleyiciler.
1: Ellerinden öpüyoruz hocam.
0: Evet, gerçekten annem de çok farklı, çok güzel bir insandır. Allah razı olsun. Bütün anneler çok güzeldir de Allah onlardan razı
1: Amin.
0: olsun. Evet, bestesi de bendeniz Hüseyin İpek'e ait. Şimdi Ahmet Emre Berge'den bu güzel eseri dinliyoruz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, dinlediniz eseri. Gerçekten bizim de şimdi gözlerimiz doldu. Hem gülümsedik, ne güzel günlermiş. O zaman bu yavrularımla beraber böyle bir profesyonel çalışma yapmıştık. Ve Ahmet Emre Belge'nin çocukluk hali. Kaç
1: Evet.
0: yaşındaydın oğlum bunu okuduğun zaman?
1: O zaman herhalde 14 yaşındaydım hocam. 13-14 yaşlarında.
0: Bunu okuduğun zaman
1: Evet.
0: değil mi? Evet. Yani. Peki, Necip Fazıl Belge.
1: Evet.
0: Süveyda filminin başrol oyuncusu Necip Fazıl Belge. Ve çok güzel projelerde kendisini göstermiş ve kendisini kanıtlamış bir
1: Estağfurullah.
0: gencimiz, delikanlımız. Süveyda filmi kaç yılında çekilmişti Necip?
1: 2019 yılında çekimlerini yaptık hocam. Pandemi sebebiyle de 2020 yılının sonuna doğru vizyona çıktı. O şekilde.
0: Mesut Uçakan hocam da çekmiştiniz değil mi?
1: Evet, yönetmenliğini değerli Mesut Çakan hocamızın yapmış olduğu TRT ve Cumhurbaşkanlığı ortak yapımı bir sinema filmi projesiydi. Ben de orada başrol oyuncusu olarak vazife aldım.
0: Evet.
1: Elhamdülillah güzel bir proje olmuş oldu. Çok insan izledi ve ondan nasiplendiler. Güzel oldu.
0: Daha da izlenecektir ama
1: İnşallah.
0: tabii oradaki Necip Fazıl Belge ile şu anda stüdyodaki Necip
1: Çok fazla bir bağlantı yok.
0: Fazıl Belge'nin arasında çok fark var. Peki bir de şey var. Tabii bir de Necip Fazıl Belge'nin şimdi ses tonu tabii artık büyüdü, abi oldu. Öyle biraz da sanki bariton bir ses gibi. Şimdi çocukluk sesini dinleyeceğiz. Yani o albümün yaptığımız dönemlerde. O albümü de 2019'da
1: Evet,
0: mı?
1: albümü de 2019 yılında yaptık hocam. Albümün çekimlerinden kısa bir süre sonra da bu film projesi olmuş oldu. Hemen hemen aynı dönemlerde gerçekleşti
0: Değil
1: ikisi
0: mi?
1: de. Evet.
0: Bir de şöyle bir şey olmuştu. Şimdi tabii kız sayımız çok koromuzda. Çamlıca tasavvuf müziği koromuzda. Ama erkek sayımız da var ama tabii kabiliyetli erkek sayımız çok az. Onun için albümde nerede bir eksik var? Hadi Necip Fazıl şuraya da oku oğlum. Tamam hocam. Hadi Ahmet oğlum sen de burayı oku. Tamam hocam. Yani çok şükür o zaman bu albüm çok güzel bir şekilde tamamlanmıştı.
1: Elhamdülillah.
0: Ve Türk Hava Yolları'nda da var bu albüm.
1: Evet,
0: Yani
1: dünyanın her bir ucuna Türk Hava Yolları neredeyse Türkiye'nin Türk bayrağının gittiği her yere bu eserler de gidiyor.
0: gidiyor değil mi yavrum?
1: İnsanlar gökyüzünde tüm dünyaya ulaştırıyor bunu. Elhamdülillah.
0: Çok şükür. Peki sen ne okuyacaksın şimdi bize?
1: Hocam ben de o zaman yine sözleri siz değerli Hüseyin İpek hocama ve değerli babam Yusuf Belge'ye, Hafız Yusuf Belge'ye ait olan
0: Ait evet selam
1: yine
0: olsun buradan.
1: evet bestesi de yine size ait olan Kadimşehir Üsküdar'ım
0: Değil mi?
1: eserini dinleyelim.
0: Asrın Mührü Çamlıca'yla Koca Sinan Mihrimah'la
1: Kuzguncuk'ta
0: Kuzguncuk'ta
1: hoşgörüyle.
0: Hoşgörü'yle
1: Evet.
0: Kız Kuleli
1: Evet.
0: Üsküdar'ım diyeceğiz değil mi? Muhayyer Kürdi makamında hadi bakalım dinliyoruz.

0: Evet efendim, Necip Fazıl Belge'yi dinlediniz. O güzel çocuk sesiyle ne de güzel okumuş değil mi? Gerçekten ben çok beğendim. O zaman da beğenmiştim.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki, ileriki hedeflerinizi sorsam hanginiz cevaplamak istersiniz? İkiniz de cevaplayabilirsiniz. Yani istikbalde, ikbalde neler
1: Evet.
0: bekliyorsunuz? Veya nelere doğru yürümek, koşmak istiyorsunuz desem?
1: Hocam öncelikle hedefimiz inşallah şu anki okumuş olduğumuz üniversiteleri bitirip akademisyenlikte inşallah ilerlemek. Yani akademik olarak da üniversitelerde öğrenmiş olduğumuz bilgileri başka insanlara da aktarmak. Ve yine bununla beraber Türk musikisine hizmet etmeyi devam ettirmek. Küçüklükten beri elhamdülillah devam ettirmeye gayret ediyoruz. Ve bunu ileriye dönük de sürdürebilmek. Çünkü maalesef bizim gibi düşünen yani Türk müziğine biraz daha hizmet edeyim. Eskiden hocalarımızdan almış olduğumuz bu eğitimleri biz de başkalarına aktaralım düşüncesi pek yok. Biz inşallah bunu bir hedef olarak kendimize koyduk. Sizlerden öğrendiğimiz, sizin gibi kıymetli hocalarımızdan öğrendiğimiz bütün bilgileri hem
0: İnşallah.
1: kendimiz güzelce değerlendirip güzelce kendimize katıp daha sonrasında da ileriye bir sonraki nesillere nasıl ki sizler bizlere aktardınız. Biz de başka insanlara onu aktarmak istiyoruz.
0: İnşallah.
1: Ve inşallah Rabbimden niyazım her zaman şu. Allah'ım bana bu vatana, millete, bayrağa güzel hizmetler edebilmeyi bana nasip eyle diyorum.
0: Amin.
1: Ve inşallah nasip olursa güzel bir devlet kademesinde de bu vatana güzel hizmetler

0: beraber. Ne okuyalım?
1: Hocam, ey rahmeti bol padişah,
0: Cürmüm ile
1: cürmüm ile
0: geldim sana.
1: geldim, nisyan ile geldim sana.
0: Evet,
1: Evet.
0: hadi bakalım Hicaz makamında ben çalayım, hep beraber okuyalım. Ne
1: Buyurun hocam.
0: dersiniz?
1: Evet.
0: Tamam.

0: Davetiniz için teşekkürler.
1: Eyvallah. Evet, Necip Fazıl Belge, sana da çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim hocam. Sizlerle ve dinleyicilerimizle beraber çok keyifli bir program oldu.
1: Sağ ol.
0: Davetiniz için teşekkür ederiz.
1: Efendim, ben Deniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Mahmut Dağıstan'la birlikte sizlere Allah'a ısmarladık demeden önce güzel bir eserimiz var. Güftesi Cemalettin Turan'ın uşak bir eser. Bir molaymış anladım bu dünya denen fani han. Bu güzel eseri Grup Mektun olarak, yine Grup Mektun elemanları, ses sanatçıları Ahmet Emre Belge, Necip Fazıl Belge ve biz de korist olarak orada Hüseyin İpek ve Enes Muhammed Güvercin olarak dinleyeceksiniz. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.

Sayın dinleyicilerimiz, 19. yüzyıl Türk musikisi önemli isimlerinden, besteciliğinin yanında müzik bilim içerikli çalışmalarıyla da ön plana çıkan Haşim Bey, gerek müzikoloji yönü ile çağını iki kitabında tespit etmesi, gerek müzikte batılılaşmanın içinde yetişmesi, gerekse besteciliği açısından 20. yüzyıla yön veren müzik şahsiyetlerinden biri olarak tarihe geçmiştir.

Haşim Bey'in Şet Araban makamındaki şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'den dinledik. Ateşi aşkınla ey şuh-i şenim. Musiki'deki ilk bilgilerini Dellazade İsmail Efendi'den aldıktan sonra bir süre Şakir Ağa'dan meşk etti. Ardından Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin derslerine devam ederek kendini yetiştirdi. Hazine koğuşunda çavuş mülazimi iken 2 Haziran 1827'de çavuşluğa yükseltildi. Abdülmecit döneminde Muzika-i Humayun'un Fas-ı Atik heyetinde serhanende olarak görev yaptı.

müezzin başılık göreviyle tekrar saraya döndü. Haşim Bey'in Gülizar makamındaki şarkısını Hasan Eylen'den dinliyoruz. İntizar-ı makdemin ey bi aman, oldu Hayfa bayisi bizari can, kalmadı sabre tahammül el aman, eyle teşrifinle bezmi şadıman.

Müzikte batılılaşmanın içine doğmuş, hem bestekarlık hem de müzikoloji yönü olan 1815 doğumlu Haşim Bey, İsmail Dede, Şakir Ağa ve Dellalzade İsmail Efendi'den meşk etme şansını yakalamıştır ki geleneğin aktarımı açısından büyük kazanç olmuştur. Kimi yazarlar onun kendi mecmuasında Avrupa müziği ile Türk müziğini, makamlarını karşılaştırma yapmasını eleştirseler de bu girişiminin değerlendirilmediğini bugün daha iyi görmekteyiz. İbnül Emin Mahmut Kemal, Hoş Seda kitabında Haşim Bey'in Padişah Abdülmecit döneminde, yani 1840 ve 50'li yıllarda sersazende olarak görev yaptığını yazar. Santuri İsmet Ağa, Kanuni Ömer Efendi, Tamburi Osman Bey ve Kemani Todoraki ile birlikte Muzikai Humayun, Türk Musikisi bölümünde hoca olarak görev yapmaya başlamışlardır. Haşim Bey aynı zamanda Bolayink Nuri Bey, Hacı Faik Bey, Ekmekçi Bağdasar Ağa, Karantinacı İsmail Bey ve Neyzen Salim Bey gibi değerli bestekarlarımızın da hocası olmuştur. Osmanlı'daki yeni müziğin önemli bir bestecisi de 1876 Mayıs ayından itibaren 3 ay süreyle padişahlık yapan 5. Murat'tır. Batı müziği halk tarzı formları olan galop, polka ve en önemlisi vals türlerinde 1000'e yakın bestesinin olduğu söylenmektedir. Padişah 5. Murat'ın 1879'da bestelediği mi bemol majör tonallığındaki valsini dinliyoruz. Emre Aracı yönetimindeki Londra Osmanlı Saray Müziği Akademisi Yaylılar Orkestrası seslendiriyor.

Padişah 5. Murat'ın 1879'da bestelediği mi bemol majör tonallığındaki valsini dinledik. Şimdi de 1820-1888 yılları arasında yaşamış bestecimiz Müezzinbaşı Rifat Bey'in 5. Murat'ın tahta çıkışı için 1876'da yazdığı, daha sonraki Muzukay Humayun yöneticilerinden Callisto Guettelli'nin Yaylılar Orkestrası'na uyarladığı duayı dinleyelim.

Müezzinbaşı Rifat Bey'in 5. Murat'ın tahta çıkışı için 1876'da yazdığı, daha sonraki Muzukay Humayun yöneticilerinden Callisto Guettelli'nin Yaylılar Orkestrası'na uyarladığı duayı dinledik.

Eski saray kadrolarından olan Saray Müezzinan kadrosu da Muzikai Humayun çatısı altında birleştiriliyordu. Örneğin daha sonra şefrite yapacak olan flüt ve klarneti Muzikai Humayun'da öğrenmiş bulunan Zati Arce ile onun yakın arkadaşlarından Hacı Arif Bey aynı koridorda görev yapıyorlardı. Her iki müzik türü de sarayda kendine ait mekanlarda, salonlarda çalışmalarını ortak bir şekilde sürdürüyorlardı. Görülmektedir ki Türk ve Batı musikileri daha sonraki dönemlerde birbirlerinden ayrılmışlardır.

Hacı Arif Bey'in bulucusu olduğu Kürdeli Hicazkar şarkısını Alper Diler'den dinliyoruz. Arifem, ahkam-ı sevdadan şikayet eylemem.

Sayın dinleyicilerimiz, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yeniden buluşabilmek ümidiyle programı hazırlayan ve sunan ben Ayhan Sarı, hepinize sağlıklı, mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Gel bir daha candan sevelim, aldanalım gel. Aşkın büyük hazzını bitmez sanalım gel. Yorgun ve mecalsiz düşelim gel bu şafakta. Ta haşre kadar haydi beraber yanalım gel. Güler Basuşen'den dinledik Vefik Ataç'ın bu buselik eserini. Şiir Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Bu eserle, bu yorumla Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüne daha başladık sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere her gece olduğu gibi. Güzel bir gece geçirmenizi diliyorum. Bu gece programımızda buselik ve uşak makamında şarkılara yer vereceğiz. Bir başka buselik eserde Bekir Sıtkı Sezgin'i dinliyoruz şimdi. Nahit Hilmi Özeren'in güftesini yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın buselik şarkısı. Güle sor, bülbüle sor halimi, hicranımı dinle. Ağlarım şimdi seviştiğimiz o yerlerde seninle.

Seninim ben diyerek yoksa avuttun mu beni? Tadı yok, lezzeti yok senden uzak günlerimin. Eyyubi Ali Rıza Şengel'in güftesini yazdığı Cinuçen Tanrı Korur'un Buselik makamındaki bu bestesini Zekai Tunca'dan dinledik hep birlikte. Sıradaki Buselik eseri İnci Çayırlı'nın yorumundan dinliyoruz. Emin Ongan'ın bir bestesi. Sürünen ardından daminin sanma benim gönlümdür. Senindir canüserim, ister ihya et, ister öldür.

Seni dinlerken silinir içimdeki gamlar, açtığın yeni bir alemle olur ruhum eş. Rauf Alanyalı'nın bu sözlerine Alaaddin Yavaşça'nın Buselik makamındaki bu bestesini Filiz Çatıroğlu'ndan dinledik hep birlikte. Sırada Fehmi Tokay'ın Buselik makamındaki bestesi var. Eski bir plak kaydından sunuyoruz sizlere. Perihan Altındağ Sözeri'nin sesinden dinliyoruz hep birlikte. Aman cana, beni şahat et, terahüm eyle imdad et. Dilersen terki kast eyle, bana sen kıyma, azad et.

Bir pür cefa hoş dilberdir, müptelayım hayli demdir. Elbet gönül arzu eyler, gül yana her şep terdir. Güftesi ve bestesi Sultan 3. Selim'e ait bu buselik eseri Meral Uğurlu'nun yorumundan dinledik hep birlikte. Yıldızlar Altında programımız Nahit Hilmi Özeren'in güftesini yazdığı Akın Özkan'ın buselik şarkısıyla devam ediyor. Doğan Dikmen'den dinliyoruz eseri. Yaş dök ki gönül, eski safa, eski bahar yok. Bir yanda kağıthane ve bir yanda o yar yok.

Saçlarıma ak düştü, sana ad bulamadım. Gönüle uçmak düştü, bir kanat bulamadım. Ramazan Gökalp Arkın'ın güftesini yazdığı Saadettin Kaynağ'ın bu Buse'lik şarkısını Zeki Müren'in yorumundan dinledik hep birlikte. Son Buse'lik şarkımızdı. Yıldızlar Altında programımıza Uşak makamında eserlerle devam ediyoruz. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eserin güftesi Mehmet Gökkaya'ya, bestesi Erol Sayan'a ait. Solistimiz Metin Everes. Bıktım taşımaktan şu yanan kalbi, usandım. Yok zevki bu ömrün güzelim sensiz, inandım. Yıllar yılı sevdim seni, yıllar yılı andım. Yok zevki bu ömrün güzelim sensiz, inandım.

Vazgeç gönül bu aşktan, sevmenin çağı geçti. Ne kaldı yaşanacak ömrümün, çoğu geçti. Güfte ve bestesi İbrahim Halil Taşkent'e ait bu Uşak eseri Faruk Salgar'dan dinledik hep birlikte. Uşak makamında bir türküyle devam ediyoruz. Müzeyyen Senar'ın sesinden dinliyoruz bu türküyü. Söyleyin güneşe, bugün doğmasın. Nazlı yar geliyor, benzisi olmasın.

dinledik bu eseri de. Programımıza Şevki Bey'in Uşak şarkısıyla devam ediyoruz. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Dağlar dayanmaz eninine dili mahzunumun, bulunmadı gitti devası derdi derunumun.

Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin. Güfte ve bestesi Zeki Müren'e ait bu uşak şarkıyı Alper Ayorak'tan dinledik hep birlikte. Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan saygı ve sevgilerimi sunuyorum sizlere. Yarın gece aynı saatte tekrar birlikte olmayı diliyorum. Uşak makamında bir türküye Ayşegül Durukan'ın yorumuyla kapatıyoruz bu gece programımızı. Suda balık yan gider, açma yaram kan gider. Buna tabip neylesin, ecel gelmiş can gider. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönlünüzde yankılanan namelerle, sözün besteyle buluştuğu yeni bir akustik nameye hoş geldiniz. Ben Berin Şener. Bu akşamki programımızda notalara, enstrümanlarıyla hayat veren TRT İstanbul Radyosu'nun değerli saz sanatçılarını sizlere takdim etmek istiyorum. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda Bora Dicle, Ud'da Özge Nadire Akgül, klarnette Ali Çeliksu, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Erhan Bahçı bu akşam bizlerle. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Selver Cesur Gençler. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız bu akşam. Değerli dinleyicilerimiz, ilk eserimiz Şehnaz Peşrev'di, Kemani Ali Ağa'ya ait. Ardından benim çok sevdiğim bir Şehnaz eser vardı, Nigar Hanım'ın sözleriyle Tamburi Cemil Bey'in o muhteşem bestesi. Feryat ki feryadıma imdad edecek yok, efsus ki gamdan beni azat edecek yok diyerek başladık birlikteliğimize. İkinci eserimiz yine bir Şehnaz eser. Güftesi Necati Tokya'ya, bestesi Zeki Arif Ataergin'e ait bir şarkı. Beni ateşlere salan o kapkara siyah gözler, beni çılgın gibi yakan o tatlı sözler,

Çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım eşlikleriniz için. Şimdi yine bir Şehnaz eser alıyor sırayı. Güftesi Bayburtlu Zihniye, bestesi Nevres Paşa'ya ait bir Şehnaz divan. Vardım ki yurdundan ayağa göçülmüş, yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı.

0: Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.
1: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, dileriz güzel dakikalar yaşıyorsunuzdur. Bizlere eşlik ettiğinizi ümit ediyorum. Şimdi yine bir Şehnaz şarkı var. Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait. Gönül durmaz, su gibi çağlar. Nar-ı hasret, ciğerim dağlar.

Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Elleriniz dert görmesin. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi de Hüseyini makamındaki eserlerimize yer vereceğiz. Şehnaz eserlerimizin sonuncusunu seslendirmiştik. Hüseyini makamına geçiş taksimini

klarnetli Ali Çelik Suya ve Özgür Nadir Akgül'e Taksim için çok teşekkür ediyorum. Anons etmeyi unutmuştum zannediyorum. Tanburcu Cemil Bey'in Hüseyin'i eserini seslendirdik kıymetli dinleyicilerimiz. Görmek ister gözlerim her dem seni. Yad et Allah aşkına sen de beni dedik. Şimdi de yine bir Hüseyin'i eserle birlikteyiz. Nideli Hikmet Bey'e ait güfte, beste Şevki Bey'in. Nedir bu haletin ey meh cemalim? Nasıl kıydı sana ol kanlı zalim?

de yine bir Hüseyin'i eserle sizlerleyiz. Bizlere eşlik etmenizi diliyoruz. Mikrofonlarımız başında, evlerinizde, arabalarınızda, bizleri nerede dinliyorsanız yanınıza konuk olduk. Birlikteliğimiz yine bir Hüseyin'i şarkıyla sürüyor. Necdet Atılgan'ın güftesiyle Selahattin İnal'ın çok sevilen bir Hüseyin'i eseri var sırada. Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Sevda denilen şey yaşayan hatıralardır.

Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Elleriniz dert görmesin. Evet, sırada son bir Hüseyin'i şarkımız var. Hüseyin'i şarkıların sonuncusu dersem daha doğru olacak. Çok değerli hocam. Onun öğrencisi olabildiğim için çok şanslı ve mutlu hissediyorum kendimi. Selahattin İçli'nin bir eseri Güfte Hücreste Aksavrına ait. Sevilen bir Hüseyin'i şarkı. Birlikte söyleyelim lütfen. Zeytin gözlüm, sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdedir? Gül olmuşsun, dikenlerin bendedir. Zeytin gözlüm, uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine.

Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, Hüseyin'i şarkılarımızın ardından şimdi de sizler için seçtiğim Kürdi Cazker eserler var sırada. Bu akşamki repertuarı hakikaten çok sevdiğim, okumayı da özlediğim bazı eserlerden oluşturdum. Dilerim güzel vakit geçiriyorsunuzdur radyolarınızın başında. Şimdi de güftesi Muzaffer Akalın'a, bestesi Emin Ongan'a ait bir Kürdi Cazker şarkı seslendireceğiz. Bunca cevrinle gönül ülkesi virane olur. Aşıkın

Bu arada Cüneyt'e de ayrıca çok teşekkür ediyorum güzel taksimi için. Şimdi yine bir kez daha kıymetli hocam Selahattin İçli'nin bir eseriyle onu bir kez daha anmış olmak istedim. Yine onun çok sevilen bir şarkısı Selim Orhun'un güftesiyle. Bitmez, tükenmez bu dert. Ömür diyorlar buna. Bu gece mehtap gibi aşkım da bitse sudan.

saygıyla, özlemle anıyoruz hocamızı. Evet, güzel bir Kürdilce Asker şarkıyla programımızın sonlarına yaklaşıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Benim çok sevdiğimi bilirler bu bestekarı, beni bilen dinleyicilerim. Neves Erkökteş'in her şarkısını çok severek seslendiririm. Güftesi ve bestesi kendisine ait güzel bir Kürdilce Asker eserle sizlerleyiz. Canandan uzak kaldı gönül, hasretinden yandı gönül. Ümitsiz olsa da vaat eder gönül bir gün.

kıymetli dinleyicilerimiz, bir akustikname programının daha sonuna yaklaştık. Ben Berin Şener. Bugün bana eşlik eden saz sanatçısı arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Kemanda Turay Dinleyen, Kanunda Bora Dicle, Ud'da Özge Nadire Akgül, Klarnet'te Ali Çelik Su, Bas Gitar'da Cenk Ersarp, Piyano'da Ceyhun Çelik, Ritim Saz'da Erhan Bahçı bizlerleydi. Yapımcımız Işıl Aktan, Tonmeister'imiz Birsel Acar, Teknik Yönetmenimiz Selver Cesur Gençler'di. Ellerine sağlık, hepsine teşekkürler ediyorum. Bizim için zaman su gibi akıp geçti. Son bir eserle sizlere veda edeceğiz ama kaçıran ya da yeniden bizlerle olmak isteyen dinleyicilerimiz için akustikname gece saat 12'de yeniden huzurlarınızda olacak. Bir başka programda yeniden birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın, sevgiyle kalın efendim. Son eserimiz güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait bir Kürdilici asker şarkı. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış, sensiz hayatım olur kış, canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde, yepyeni bir geçmiş zaman olur ki programıyla yine sizlere sesleniyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Kim bilir, belki bugün bizleri araçlarınızla, evlerinizde ya da iş yerlerinizde dinlemektesiniz. Sesimiz her nereye ulaşıyorsa bilin ki sizlerle ortak duyguları bugün yine bu frekansta paylaşmaya devam edeceğiz. En güzel şarkılarla gününüzü renklendireceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün yayınımıza Kürdeli Hicazkar makamında şarkılarla başlıyoruz. İlhami Çetik'ten dinleyeceğimiz Kürdeli Hicazkar Kanun Taksimi'nin ardından İstanbul Radyosu ses sanatçılarından İnci Yaman, Rıfat Ayaydın'ın eserini seslendirecek. Heder ettim yıllarımı, boş ümide bağlandım. Niye gördüm seni diye talime ağladım. Attım kendimi ateşe, pervane gibi yandım. Niye gördüm seni diye talime ağladım.

Bir sonbahar mevsimi ayrılırsak seninle bıraktığım gibi kal. Hiç değişmez sevgilim. Ruşen Yılmaz'ın güftesi Mustafa Güler'e ait Kürdili Cazkar eserini Umut Akyürek seslendirdi. Bu şarkıda TRT repertuarına son yıllarda dahil olan eserlerden biriydi. Evet efendim, tıpkı bu şarkıdaki gibi bıraktığımız her şey keşke o en saf, en temiz haliyle kalabilseydi. Oysa zaman akıyor, hayat sürmeye devam ediyor ve bu döngü içerisinde değişimde kaçınılmaz oluyor elbette. Ama hiçbir zaman değişimlerden korkmamak lazım sevgili dostlar. Belki yaşamın en önemli parçasıdır değişimler. Bizi dönüştüren, bize farkındalık kazandıran bu anlar olmasa nasıl kozalarımızdan çıkıp bir kelebek gibi özgürce uçabilirdik ki? Nasıl büyürdük, nasıl olgunlaşırdık? Diliyoruz ki bundan sonra da yaşam bizlere güzel dönüşümler, değişimler getirsin. Ve şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi 2009 yılına uzanacağız ve Cengizhan Sönmez'in Bir Tutam Hasret isimli albümünde yer verdiği, sözleri Songül Karsan'a ait Ahmet Kadri Rizeli bestesini dinleyeceğiz. Yükü ağır ve yorgun bir gemi gibi yüreğim. Sevda yüklü, hasret yüklü, en ağrı da sensizliğim.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından Akif Özüşen, Bakarım Yollarına Neredesin diye sordu. Dinlediğimiz Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkı bir Şekip Ayhan Özışık bestesiydi. Nostaljik yolculuğumuz Kürdi makamında bir şarkıyla sürüyor. Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait şarkıda Ankara Radyosu'nun kıymetli sesi Nazlı Kanaat'e ağırlıyoruz. Sanatçı 2003 yılında seslendirmiş olduğu bir kayıt da bizlerle. Ben her Eylül o parkta, o çamların altında ne hayaller kurarım, sanki varsın yanımda. Bir diğer adıyla Nar Tanem sizlerle.

gelmek için yol yok mu sanki? Niyazla gelirim, nazla gelirim. Sen bana bir kere gel de yeter ki sevinçle, neşeyle, hazla gelirim. Sözleri Mehmet Erbulan tarafından kaleme alınan Muayyer Kürdi şarkı bir Rıdvan Tandoğan bestesiydi. Gerçekten kalbinde güzel sevgiler barındıranlar engel tanımazlar değerli dostlar. Tıpkı bu şarkıda olduğu gibi Ayşe Ekiz bizlerle birlikteydi. Rıdvan Tandoğan bestelerinden oluşan albümde Ayşe Hanım tarafından seslendirilmişti bu eser. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Ve birlikteliğimize Avni Anıl'ın Kürdeli Cazkar şarkısıyla devam edeceğiz. Şimdi de Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve şefi Hasan Eylen'in 2015 yılında yayınlanan Ruhumun Gün Batımı isimli albümünde yer verdiği kaydı paylaşacağız sizlerle. Dinleyeceğimiz şarkının güftesi rahmetli Tekin Gönenç'e ait. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yoksun. Sen de yağmur duasına çık, sen de ne olursun.

Cemal Safi'nin o güzel anlamlı dizeleri ve Zekai Tunca'nın ilmek ilmek işlediği nameleriyle ortaya çıkan harika bir Kürdeli Cazkar şarkıyı dinledik. Zekai Bey'in sesinden sunduk bu şarkıyı sizlere. Efendim bu güzel eser 1989 yılında bir gazetenin açmış olduğu yarışmada da yılın en sevilen şarkısı seçilmişti. Yıldızlara baktırdığım fallarda çıkmıyorsun, seni görmem imkansız rüyalarım olmasa. Bu eser Rüyalarım Olmasa adıyla anılırken aynı zamanda İmkansız ismiyle de halk arasında bilinmekte. Minik bilgimizin ardından şimdi Nalan Altınörs'e yine geçmişe uzanıyoruz. Sanatçının 1987 yılında yayınlanan Özledim Seni isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Dinleyeceğimiz eserin güftesi Mehmet Gökkaya'ya, bestesi Erol Sayan'a ait. İhtiyar falcının söyledikleri bir tatlı yalanmış, çıkmadı gitti. Onulmaz belaymış aşk dedikleri, şu gönlüm beladan bıkmadı gitti.

Haseti yıllara sor, ırığı yollara sor. Beni ellere sorma, o mahzun kullara sor. Bu sevilen Muayyer Kürdi makamındaki şarkı bir Ali Şenozan bestesiydi. Güftesi Ayten Uğuralp'e ait eseri Semra İnanç yorumuyla dinledik. Semra İnanç 1948 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş ve müzik yaşamına çok küçük yaşlarda başlamış. 1981 yılında Harbiye Şehir Tiyatrosu'nda vermiş olduğu Atatürk'ün 100. doğum yılı konseriyle Kültür Bakanlığı ve Müzik Şan Vakfı'nın en iyi ses ödülünü almış. 1982 yılında ise yine kıymetli sanatçı Ahmet Özhan'la birlikte Türk müziği dalında yılın sanatçısı seçilmiş. Aynı zamanda müzik yaşamında Barış Manço ve birçok ünlü sanatçıyla da aynı sahneyi paylaşmış. Türk müziği eğitimini Necdet Varol, Abdi Coşkun, Cüneyt Koşal ve Sadun Aksüt gibi değerli hocalardan almış. Kendisini 2017 yılında kaybetmiştik. Bu vesileyle sevgiyle, saygıyla yad edelim. Ve yayınımıza Hicaz eserlerle devam edelim sevgili dinleyiciler. Şimdi Kadri Şençalar'ın sevilen şarkısını Yaşar Özel yorumuyla sunuyoruz sizlere. Gönlüm yaralı, bilmiyorum yar bana ne oldu?

Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum. Bilmem bakışların neler söylüyor, cesaretim yok ki soramıyorum. Değerli sanatçı Seçil Heper bu şarkıyı Kendini Bulursun Kalbime Girsen isimli bir başka sevilen eserle birlikte 1975 yılında 45'lik bir plağa seslendirmiş. Ve 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Seçil Heper albümünde de bu şarkı kendine yer bulmuş. Ülke Aker'in güftesini kaleme aldığı Hicaz makamındaki şarkı

bir İrfan Özbakır bestesiydi. Birlikteliğimiz Hicaz eserlerle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi 1999 yılına uzanacağız. İstanbul Radyosu sanatçılarından Melda Kuyucu Kılıç yorumuyla bir şarkı sunacağız sizlere. Alaaddin Şensoy'un güftesi Salih Korkmaz'a ait Hicaz eserini dinliyoruz. Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm, aşkın için ölmüşüm, senin umrunda mı?

Sözlerini Şemsi Belli'nin kaleme aldığı Hicaz Muzaffer İlkar bestesinde Tuğçe Pala'yı ağırladık. 2006 tarihli bir kayıt sunduk sizlere. Efendim, bu hareketli şarkının ardından kalbe dokunacak bir Metin Er Yürek bestesine kulak vereceğiz. Güftesi de Metin Bey'e ait Hicaz şarkıyı İzmir Radyosu sanatçılarından Emrah Yiğit yorumuyla dinliyoruz. Kayboldum kaybolan yıllar içinde, gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım.

Umudunla yüceltirken yokluğunla ezme beni. Gelişine sevinirken gidişinle üzme beni. Zekai Tunca'nın güftesi de kendisine ait olan Hicaz şarkısını Vedat Kaptan Yurdakulu yorumuyla dinledik. Efendim Zekai Bey'in bu şarkısı 1992 yılında dinleyiciyle buluşmuş ve Üzme Beni isimli albümüne de adını vermiş. Vedat Bey'in yorumunun ardından şimdi Nihavend eserlerle yolculuğumuzu sürdürüyoruz ve İstanbul Radyosu sanatçılarından Mehmet Özkaya'yı konuk ediyoruz. Sanatçının 2010 tarihli Senfonik Türk Müziği konserinden bir kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Kemani Serkis Efendi'nin Nihavend eseri. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Cengiz Sönmez ve Melihat Gülses, Yusuf Dalkesen'in Nihavend eserini seslendirdiler. Maksadım birazcık yine naz yapmaktı, gidiyorum deyip seni yalvartmaktı. 1997 tarihli bu kaydın ardından şimdi biraz daha günümüze yaklaşacağız ve 2005 yılında Hamiyet Turan tarafından seslendirilmiş olan bir Yesari Asım Arsoy bestesine kulak vereceğiz. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin? Bu güzel şarkı ilk kez 1969 yılında Zeki Müren tarafından seslendirilmiş değerli dostlar. Bu minik bilgiyi de verdikten sonra şimdi mikrofonu Hamiyet Turan'a bırakıyoruz.

Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Yıldırım Gürses'in sözleri Aydın Ünsal'a ait Niyavent eserini dinledik beraberce. Pelin Uyanıker bizlerle birlikteydi. Yine günümüzü renklendiren şahane bir şarkıya kulak verdik. Yıldırım Bey bu şarkıyı ilk kez 1968 yılında Bir Kırık Kalp isimli şarkıyla birlikte 45'lik bir plakta seslendirmiş. 70'li yıllarda yine bu şarkı çeşitli kayıtlarla dinleyiciyle buluşmuş ve popülerleşmiş. Ve sanatçının vefatından hemen önce yayınlanan Anılarla Yıldırım albümünde de bu güzel eser güncel bir düzenlemeyle dinleyicilere sunulmuştu. Sevgili dostlarımız, birlikteliğimiz Niyavent şarkılarla devam ediyor. Şimdi ise güftesini Yusuf Aytimur'un kaleme aldığı bir şarkıya kulak vereceğiz. İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazan Sıvacı'nın bestelemiş olduğu bu şarkıyı sanatçının kendi sesinden dinleyeceğiz. Ayrıca bu kayıt 1997 yılında Kulakların Çınlasın ismiyle yayınlanan ve aranjörlüğünü de Hasan Esen'in üstlendiği albümde yer alıyordu. Değersin buna sizlerle.

sen İstanbul'un neresindensin? Emel Sayın'ın unutulmaz şarkılarından birini dinledik. Daha doğrusu Emel Sayın'ın sesiyle hafızalara kazınan unutulmaz bir şarkı. Güftesi Aşık Hacı Yener'e ait bir Ünal Narçın bestesi. Aşık Yener'in 67 kıtalık şiirinden alınan dizelerle bestelenmiş. Ünal Narçın bu şarkıyı 1984 yılında seslendirmiş. 1987 yılında yayınlanan Sevgisiz Yaşayamam isimli Emel Sayın albümünde de tekrar dinleyicilerle buluşmuş. Evet efendim, bu güzel şarkının ardından programımızın son bölümünde Hüzzam ve Segah şarkılarla size veda edeceğiz. İlhami Çetin, Hüzzam Kanun Taksimi'nin ardından Medyaşen Sancakoğlu bizlerle birlikte olacak. Sanatçı güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait çok sevilen bir Selahattin Pınar şarkısıyla seslenecek bize ve ruhumuza dokunacak. Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım. Gittin artık, seni ben nerede bulup yalvarayım?

gibi, bir masal gibi en güzel çağda aşkımız bitti. Değerli sanatçı Nesin Sipahi bizlerle birlikteydi. Sanatçı Mehmet Bürün'ün Hüzzam bestesini 1971 yılında seslendirmiş ve bu güzel şarkı birçok Yeşilçam filminde de kullanılmış. Ve efendim programımızın sonlarına doğru yaklaşırken yine bir Yeşilçam şarkısıyla yolculuğumuz sürüyor. Segah makamında bir Mustafa Seyran bestesini dinliyoruz. Güfte Mehmet Erbulan'a ait. Bu şarkı başrollerini Hale Soygazi ve Ahmet Özhan'ın paylaştığı Bak Yeşil Yeşil filmine de adını vermiş. Kapat gözlerini kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Hicaz'dan Muhayyer Kürdi'ye, Hicaz'dan Nihavend'e, Hüzzam'dan Segeh'e uzanan harika şarkılarla bir yayının daha sonuna geldi. Keyifli bir müzik yolculuğunu noktalıyoruz değerli dostlarımız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizlere Erol Sayın'ın Segeh eserinde Zekai Tunca ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.